0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmek de istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetimi almak istiyorum. Ne dersin?
2: Durumumuz belli. Alman'da bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir.
3: Yavrum, her yaşayan ölür, her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk, hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum.
1: Amine! Amine!
4: Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
1: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
4: Ah Muhammed. Ah yavrum. Yetimdin. Öksüzde kaldın. Size son vasiyetimde kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacaktır.
5: Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler.
0: 3. bölüm.
6: Çocuklar, yemek hazır. Talip, Akil. Hadi Muhammed'i de alıp gelin sofraya.
7: Hadi bekliyorum. Biz geldik.
6: Hadi bakalım, doyurun karnınızı. Muhammed, yavrum neden yemiyorsun? Bak senin sevdiğin yemeği yaptım. Peki, şöyle yapalım. Gel, amcanın yanına otur, olur mu? Bunu beğenmediysen de başka yemek getireyim.
8: Gel oğlum, birlikte yiyelim.
6: Yemeğini bitiren oyununa devam edebilir.

0: Görüyor musun? Yemek bile yemiyor.
1: Acısı çok taze. Bize belli etmemeye çalışıyor ama gizli gizli ağlarken görüyorum.
0: Fatıma, Allah senden razı olsun. Muhammed'i kendi çocuklarından ayırmıyorsun.
1: O nasıl söz? Tabii ki ayırmayacağım. Yavrucağın anası yok, babası yok.
0: Sen bu kadar ilgilenmesen, güzel davranmasan benim sevgim yetmez, mahzun olur. Annelik yapıyorsun ona. Kendi çocuklarından önce onu doyuruyor, kendi çocuklarından evvel onun saçını tarayıp üstünü başını giydiriyorsun.
1: O çok hassas bir çocuk. Zorlamazsan sofraya bile oturmaz. Bizimkiler sofradakileri kapışırken o kenarda durur. Sormasan bir şey talep etmez. Nasıl ilgilenmem onunla? Babası senin kardeşindi. Amine de benim için kardeşten farksızdı. Evimizin rahmeti, bereketi o. Ölüm hepimiz için Ebu Talip. Bizim çocuklarımızın başında ne kadar olabileceğimizi kim bilebilir? Muhammed de bizim çocuklarımızın kardeşi artık.
0: Sen olmasan ne yapardım? Allah bu iyiliklerini karşılıksız bırakmayacaktır.
2: Mekke'de geçim kaynaklarının başında ticaret gelmekteydi. Toprak ziraate uygun olmadığından ticaretle uğraşmayanlar geçim darlığı çekerdi. Ebu Talip de Şam tarafına bir kervan götürmek üzere hazırlanıyordu.
1: Yol hazırlıklarını yaptım. Şu tulumda bir sonraki konak yerine kadar yetecek suyun var. Şunda da kavrulmuş un. Biraz da hurma.
0: Sağ olasın. Muhammed'i de yanımda götürüp götürmemek konusunda tereddütteyim. Benden ayrılmak istemiyor.
1: İstersen götür ama daha 12 yaşında. Yolda eşkıyalar olabilir. Bu saldırılarda nasıl koruyacaksın onu?
0: Doğru söylüyorsun. Kalması daha güvenli olacak. Hadi bakalım. Vakit kaybetmeden yola koyulalım. Allah'a emanet olun.
1: Siz de selametle gidin gelin.

0: Hayrola, niye döndün?
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
0: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına. Ona da sefer hazırlığı yapıver.
0: Peki ya yol güvenliği?
1: Bu saatten sonra bırakamam onu. Gözümün önünden hiç ayırmam. İnşallah bir şey olmadan gider geliriz.
0: Peki, sen daha iyi bilirsin. Ben şimdi hazırlarım eşyalarınızı.
2: Kafile Şam'ın Busra kasabasına geldiğinde dinlenmek üzere bir yerde konakladı. Kervan konakladıkları mekanın karşısında bulunan manastırın rahibinin dikkatini çekmişti.
3: Ne kadar sıcak bir gün. Biraz dışarı çıkayım. Uzaktaki karaltı bir kafile olsa gerek. Nereden geliyorlar acaba? O da ne? Bir bulut mu var üstlerinde? Sanki birini takip ediyor. Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın. Mekke civarından çıkacağını söylüyor kutsal metinler. Bu kafile de o taraftan geliyor olmalı. Evet evet, bak daha önce de görmüştüm. Mekkeli Araplar bunlar. Her birini görmeliyim. Belki içlerinden biri benim umduğum kişidir. Yorulmuşlardır mutlaka. Çölü aşan yemek davetine hayır diyemez. Hemen birini göndereyim. Manastırıma misafir olsunlar. İşte geliyorlar. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olasın.
5: Ey Bahira, bugün bizi şaşırttın. Biz sürekli buradan gelir geçeriz. Hiç davet etmemiştin bizi. Ne oldu da bizimle böyle ilgilendin?
3: Doğru söylüyorsun. Bugüne kadar yapmadım. Fakat bugün sizi görünce yorgunsunuzdur diye bir ikramda bulunmak istedim. Hadi hadi buyurun. Sofra hazır. Aranızda geride kalan kimse var mı? Hepinizin bu davetten nasiplenmesini isterim.
5: Hepimiz buradayız. Yalnız küçük bir çocuğu dışarıda develerimizin yanında bıraktık.
3: Onu neden bıraktınız? O da yemekte bulunsun.
5: Haklısın. Hepimiz burada gölgede dinlenirken onu orada bırakmamız uygun değil. Çağıralım da gelsin.
1: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya. Hadi hayırlısı.
6: Muhammed, gel yanıma oğlum. Sen de yemeğini ye.
3: Bu çocuk senin neslinden midir?
6: Oğlumdur.
3: Benim bilgilerime göre bu çocuğun babasının sağ olmaması gerekir.
6: Nereden biliyorsun?
3: İncil'de ve kadim kitaplarda yazıyor.
6: Ne yazıyormuş orada?
3: Annesinin karnındayken babasının vefat etmiş olacağını.
6: Evet, doğru. O benim kardeşimin oğlu.
3: Annesi ne oldu?
6: Yakınlarda vefat etti.
3: Bak işte doğru söyledin.
6: Doğru mu söyledim? Sen ne diyorsun be adam?
3: Bak beni iyi dinle. Niyetim kötü değil. Bu çocukta bir hal var. Yahudiler ve Hristiyanlar bir kurtarıcı bekliyor. Ona dair bazı özellikler kitaplarımızda mevcut. Gelme zamanı çok yaklaştı. Senin yeğeninde ben bu özellikleri görüyorum. Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
2: Ebu Talip bu konuşma üzerine Şam'a gitmekten vazgeçip Mekke'ye döndü. Araplar arasında kan davaları ve savaşlar bitmezdi. Haram aylar denilen kutsal zaman dilimlerinde savaşlara ara verilir, bu aylarda her türlü kötülükten uzak durulurdu. Kan dökmenin büyük günah olduğuna inanılırdı. Fakat farklı sebeplerle vuku bulan 4 ayrı savaş, bu kutsallığın çiğnenmesine sebep olmuştu. Bunun için bu savaşlara Ficar Savaşı denmişti. Zulmün, haksızlığın, iftira ve ahlaksızlığın yaygın olduğu bu toplumda Ficar Savaşları artık manevi değerlerin de çiğnenmesi anlamına geliyordu. Gündelik hayatı zorlaştıran, insanların can, mal ve namus güvenliğini tehlikeye sokan olaylar yaşanıyordu. 20. fil yılının Zilkade ayında Yemen'in Zebit kabilesinden bir adam satmak için bir deve yükü mal getirmiş, As bin Vail adamın malını almış fakat ücretini ödememişti. Kime başvurduysa sonuç alamayan adam Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak bağırmaya başladı.
7: Ey Mekke halkı! Ben Yemen'den gelmiş bir adamım. Buraya ticaret için güvenilir bir yer diye geldim. Sizse benim malıma el koyup ücretimi vermediniz. Kimin kapısını çaldıysam elim boş döndüm. Adi oğulları, Cumah oğulları, hiçbiri feryadıma kulak vermedi. Bana yardıma yanaşmadıkları gibi beni azarlayıp kovdular. Aranızdan hakkı gözeten bir yiğit çıkmaz mı?
8: Kim yaptı sana bunu?
7: As bin Vail. Bir deve dolusu malımı aldı benden. Karşılığında bir dirhem ödemeden. Üstelik beni konuşturmadı bile.
8: Sakin ol. Mekke içinde insanlık öldü dedirtmeyiz. Ben Zübeyir bin Abdülmuttalip. Senin hakkını alacağım.
9: Ey Haşimoğulları, ey Muttalipoğulları, ey Esedoğulları, ey Teymoğulları, toplanın bu meseleyi görüşelim.
10: Evet, hepimiz bir arada olduğumuza göre başlayabiliriz. Yaşananlar itibarımızı zedeliyor. İnsanların malları gasp edilirse yollardaki eşkıyalardan ne farkımız kalır?
11: Haklısın. Bizim dillere destan olan erdemlerimiz vardır. Onları unutturuyor bu yaşananlar. Allah'ın beytinde kimse zulme uğramamalı.
10: Haksızlığa meydan vermeyelim. Kurallara uyarlarsa ne âlâ. Uymayanları kılıçlarımızla yola getirelim.
8: Şu an burada her kabilenin ileri gelenleri bulunuyor. Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
10: Biz kabul ediyoruz. Evet,
12: biz kabul ediyoruz.
11: Biz de.
8: O zaman kalkın şu koku dolu çanağa ellerinizi batırarak yemin edin. Vallahi bundan sonra Mekke'de yerli yabancı zulme uğrayan kimseyi bırakmayacağız. Denizlerde su kalmayıncaya, dağlar yerlerinden sökülüp un ufak oluncaya kadar bu ahdimizde sebat edeceğiz.
2: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar. Yıllar sonra bu topluluğa üye olanlar bundan övgüyle bahsedecek, hatta insanlar baba ve dedelerinin bu gruptan olmasıyla övüneceklerdi.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
2: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
2: أبو موسى رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.
0: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما.
1: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت.
2: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.

0: Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatı ile ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
3: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
1: أبو عبد الرحمن أوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

0: كنا في غسل ابنته زينب رضي الله عنها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: İn aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
1: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا.
0: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

0: Bir gün sahabilerden Miktat bin Esvet'le iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
3: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: قيلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.
0: وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال ويسمي حاجته.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.
0: وعنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: "Leyse şedîdu bis-sur'a, innema şedîdu allazî yemliku nefsehu 'inda'l-gadab."
4: Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Onlara, "Pehlivan kimdir bilir misiniz?" diye sordu. Sahabe, "Pehlivan, güreşte rakibini yenen kişidir." cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, "Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir." buyurdu. Pehlivanlık, güç ve kuvvet, kasların güçlü olmasında değildir. Bilakis iradeye hakim olmakta, öfkeli anlarda kendini kaybetmemektedir. Öfkelenmek, acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlıktır. İntikam duygusunu, cezalandırma isteğini uyandıran bir histir. Öfkenin zıddı olan hoşgörü, hatalı bir davranışla karşılaşınca geliştirilen daha güzel bir yaklaşımdır. Bu tutuma aynen karşılık verebilecekken bu durumdan vazgeçmektir. Cenab-ı Hak affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Kimi zaman karşılaştığımız sıkıntıları hoş görüp geçemez, öfkemize yeniliriz. Kinin ve nefretin gücüne teslim oluruz. Kötü olayları unutamayız. İnsan olduğumuzu ve hata yapabileceğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Bütün yaratılanların zayıflıklarıyla, kusurlarıyla yaşadığını görmezden geliriz. Bir anlık öfkeyle ailelerde, iş ortamlarında, kısacası gündelik hayatın farklı alanlarında nice mutlulukların alıp götürüldüğüne şahit oluruz. Nitekim Allah Resulü çeşitli vesilelerle ashabına

0: öfkeli anlarda kızgınlık vermeye çalışan şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Mü'min, her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nü öfkeye hakim olma konusunda da örnek alır. Çevresindeki insanları hoş görmeyi bilir. Allah'ın yarattıklarına saygı duyar. Yapılan bir hatayı bağışladığında birçok ahlaki güzellikle karşılaşacağını asla unutmaz. O sevecendir. Karşısındakinin yerine kendini koyabilir. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin duasını hayatına aktarmak için gayret eder.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Sorusuna cevaben sahabiler, "Ya Resulallah, buna hangimizin gücü yeter?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kul hüvallahu ehad, Allahus samet" diye başlayan İhlas suresi, Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشه‌دن رضی الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir taş su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerdi ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları "Korkmayın" diyerek teskin etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi,

dağda eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu? Ya Resulallah.

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nafliyle gasli tekbini. Bakiya gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح.
2: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: نومان بن بشير رضي الله عنه Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa, bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: şöyle buyurmuştur: namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi baş ucunda dikilmiş, "Ebu Hureyre" diye sesleniyor. O da "Buyur, emrin olur ey Allah'ın Resulü" diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye, "Tekrar iç Ebu Hureyre" buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
3: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: أنس رضي الله عنه şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca "Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka" ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

Hazreti Peygamber, Şükreden Bir Kul. 1. Bölüm. Resulullah'ın amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, küçük yaşlarında Hazreti Peygamber'in hal, hareket ve ibadetlerini öğrenmek amacıyla onun yanında kalmaya çalışırdı. Hazreti Peygamber'in eşlerinden Meymune de teyzesi olduğu için zaman zaman evlerinde gecelerdi. Henüz 10 yaşlarındayken kendi kendine, "Ben Resulullah'ın geceleyin namaz kılışına iyice bakacağım," dedi ve daha sonra da gördüklerini şöyle anlattı. Resulullah ailesiyle bir müddet sohbet etti, ardından uyudu. Gece yarısı veya sonrasında uyandı. Uykusunu açmak için yüzünü sıvazladı. Sonra Ali İmran suresinin son ayetini okudu. Ardından duvara asılı küçük su kırbasını alarak abdest aldı. Sonra namaza durdu. Ben de kalktım, onun yaptığı gibi yaptım. Sonra da sol tarafında namaza durdum. Allah Resulü elini başımın üzerine koydu. Kulağıma dokunarak beni sağ tarafına geçirdi. Küçük Abdullah'ın anlattığına göre o gece Peygamber Efendimiz 6 defa 2 rekat, sonunda da tek rekat olmak üzere toplam 13 rekat namaz kılmıştı. Ardından bulunduğu yere uzanarak bir süre dinlenmiş, müezzin haber verince biraz hızlıca 2 rekat daha kıldıktan sonra sabah namazını kıldırmaya gitmişti. İbadetleri kendisinden öğrendiğimiz ilk rehberdir Resul-i Ekrem. Onun gibi namaz kılmak, onun gibi oruç tutmak, o nasıl hac etmişse öyle hac etmek, nasıl Kur'an okumuşsa öyle Kur'an okumak, kısacası onun gibi ibadet etmek arzusu vardır her müminde. Abdullah bin Abbas örneğinde olduğu gibi, asr-ı saadette bu arzuyu duyan sahabiler, Resul-i Ekrem'i ibadet ederken izlemekten yahut onun ibadet hayatını soruşturmaktan kendilerini alamazlardı. Zaten, "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz, siz de öyle namaz kılın. Hac ibadetinin gereklerini beni izleyerek öğrenin," buyuran bir peygamberin ümmeti, onun ibadet hayatına kayıtsız kalamazdı. Genç sahabi Zeyd bin Halid de peygamberimizin gece namazını merak edenlerdendi. Merakını gidermek için kolladığı fırsatı bir yolculuk esnasında bulmuş, Allah Resulü'nün çadırının eşiğinden onun namaz kılışını izlemişti. Hicretin 9. yılında Müslüman olan Esedoğulları kabilesi içinden seçilen ve İslam'ı öğrenmek maksadıyla Medine'ye gelen 10 kişilik heyet içinde yer alan Vâbisâ bin Mâbet de yeni iman ettiği peygamberinin namazını merak edenlerdendi. Bir defasında Resulullah'ı namaz kılarken izlemiş, rükû ettiği zaman belini öyle düzgün tutuyordu ki, eğer üzerine su dökülmüş olsaydı, orada dökülmeden kalabilirdi diyerek onun namaz kılış şeklinden bir parçayı aktarmıştı. Hazreti Peygamber'in her hal ve hareketini bizzat yaşayarak nakletmeyi hayat tarzına dönüştüren genç sahabi İbni Ömer, Efendimizin bu yönünü de titizlikle yansıtırdı hayatına. Bu nedenledir ki birçok rivayette İbni Ömer şöyle yapardı, şöyle ibadet ederdi şeklinde anlatımlar aslında dolaylı olarak Hazreti Peygamber'in ibadet tarzını anlatırdı. Allah Resulü bizzat kendisi de ibadet hayatını insanlara anlatır ve öğretirdi. Sehl bin Sa'd'ın şahit olduğuna göre Resul-i Ekrem, ensarlı bir kadına marangoz olan kölesinden kendisi için ılgın ağacından bir minber yaptırmasını emretmiş, minber yapıldıktan sonra da üzerinde 2 rekat namaz kılarak etrafındaki insanlara, "Ey insanlar, bunu ancak bana uymanız ve namaz kılışımı öğrenmeniz için yaptım," buyurmuştur. Yine İslam hükümlerini öğrenmek maksadıyla Leys oğullarından 6 kişilik genç bir grup Hazreti Peygamber'in yanına gelmişler ve yanında yaklaşık 20 gece kalmışlardı. Allah Resulü bu süre içinde onlara, "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri sizin için ezan okusun. En büyüğünüz de size imam olsun, namaz kıldırsın," şeklinde tembihlemişti. Allah Resulü zaman geçtikçe gençlerin ailelerini özlediğini görünce, "Memleketinize dönün, onların yanında bulunun ve onlara da burada öğrendiklerinizi öğretin," tavsiyesiyle onları geri göndermiştir. Bu tavsiyeyi tutanlardan Malik bin Hüveyris, ikamet ettiği Basra'da
sırf insanlara Peygamberimizin nasıl namaz kıldığını göstermek ve öğretmek için mescitte namaz kılmıştır. Resul-i Ekrem'in ibadet hayatında gözümün nuru dediği namazın özel bir yeri vardı. İnsanlara ilahi hakikatleri bildirmekle vazifelendirilmesinin akabinde, tıpkı diğer peygamberler gibi o da namaz kılmakla da emrolunmuştu. Peygamberimizin kendi oğlu gibi yakınlık gösterdiği azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin naklettiğine göre, vahyin indiği ilk dönemde,

dönemde Cebrail aleyhisselam kendisine gelmiş ve ona abdestle namazı öğretmişti. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar ilk zamanlar namazlarını ikişer rekat olarak kılıyorlardı. Mekke'de müşriklerin baskısı sürdüğü için namazlarında Kur'an'ı mümkün olduğunca sessiz okuyorlar ve namazlarını çoğunlukla ilk Müslümanlardan Erkam bin Ebil Erkam'a ait olan Darül Erkam olarak bilinen evde kılıyorlardı. Mescid-i Haram içinde Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan bu evi kendine tebliğ ve talim meskeni olarak seçen Allah Resulü, burada bir yandan ashab-ı kirama dini bilgiler öğretirken bir yandan da ilahi hakikati arayan insanları İslam'a davet ediyordu. Baskıların sürdüğü bu süreçte Peygamber Efendimiz'i Kabe'nin yakınlarında namaz kılarken gören müşrikler ona çirkin bir şekilde müdahale etmekten sakınmıyorlardı. Hatta Resul-i Ekrem bir defasında kendisini boğmak isteyen Ukbe bin Ebi Muayt isimli müşriğin saldırısından Hazreti Ebubekir'in müdahalesiyle kurtulabilmişti. Müslümanların Kabe'de topluca namaz kılabilmeleri ancak Hazreti Ömer'in İslam'ı kabul etmesiyle birlikte mümkün olacaktı. Müslümanların oldukça zor günler geçirdiği bu dönemde ayrıca Müzzemmil suresinin başındaki ayetlerle gece namazı teheccüd farz kılındı. Bunun üzerine Peygamberimiz ve ashabı bir sene boyunca gece namazına kalktılar. 12 ay sonra yine bu surenin sonundaki gece namazının zorunluluğunu kaldıran hafifletici ayet inmiş ve artık gece namazı farzdan nafileye dönmüştü. Ancak Allah Teala Resul-i Ekrem'e özgü olarak teheccüd namazını hayatı boyunca ona farz kılmıştı. 5 vakit namazsa hicretten 1,5 yıl kadar önce vuku bulan Miraç gecesinde farz kılındı. Namazların kılınış şekli yine Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz'e öğretildi. Böylece önceleri ikişer rekat olarak kılınan namazların farzları 4 rekata çıkmış oldu. Farz namazlarla birlikte kılınan sünnet ve nafile namazları ise Hazreti Ayşe validemiz kendisine sorulan soru üzerine şöyle anlatmıştır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile kılar, sonra mescide çıkarak cemaate namaz kıldırır, ardından tekrar evine gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra evine gelir, 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve evine gelir, 2 rekat nafile kılardı. Sabah fecir doğunca da 2 rekat nafile kılardı. Allah Resulü gece namazına son derece önem verirdi. Hazreti Ayşe bu namazları kıldığı namazların güzelliğini ve uzunluğunu sorma diyerek anlatırdı. Vitir namazını da gece namazının sonunda kılardı. Gecenin bir bölümünde uyanır, dişlerini temizler, abdest alır ve vitir dahil 13, 11 veya 5 rekat namaz kılardı. Şayet uykuya ve bedenindeki ağrıya karşı koyamaz da gece namazını kılamazsa, bunun yerine gündüz vakti 12 rekat namaz kılardı. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin gece ibadetini şöyle anlatmaktaydı. Allah'ın peygamberinin ne bir gecede Kur'an'ı baştan sona okuduğunu, ne bir gece sabaha kadar namaz kıldığını ve ne de Ramazan dışında bir ayın tamamını oruçla geçirdiğini bilmiyorum. Hazreti Peygamber, gece namazında ayakları şişinceye kadar kıyamda durur, uzun uzun ve tane tane okurdu. Bazen gece boyu tek ayeti tekrarlayarak namaz kılardı. Ebu Zer el-Gıfari'nin naklettiğine göre Peygamberimiz bir gece namazında sabaha kadar "Eğer kendilerini azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin" ayetini tekrarlamıştı. Resul-i Ekrem bir kimsenin 50 ayet okuyacağı kadar uzun süre secde ederdi. Bazı geceler namazını ayakta uzun uzun kılar, bazı gecelerde oturarak kılmayı tercih ederdi. Kıraati ayakta yaptıysa ayakta olduğu halde rükû ve secde eder, otururken yaptıysa oturduğu yerden rükû ve secde ederdi. Ancak vefatına yakın zamanlarda nafileleri oturarak kılmaya başlamıştı. Hatta mescitte namaz kıldığı yerde üstüne dayanacağı bastona benzer bir direk edinmişti. Bir defasında da attan düşerek sağ tarafını zedelemiş,
bu yaralanmadan dolayı namazlarını bir süre oturarak kıldırmıştı.

kılmak zorunda kalmıştı. Hazreti Peygamber'in günlük düzenli olarak kılmaya gayret ettiği nafile namazların dışında, her gün olmasa da bazı özel gün ve zamanlarda kıldığı namazlarda bulunmaktaydı. Onun bu konuda takip ettiği yolu Hazreti Ayşe şöyle anlatmıştır. Resulullah yaptığı bir ibadeti insanlar sürekli yaparak sünnet edinir de onlara farz kılınıverir korkusuyla zaman zaman terk eder, insanlara hafif gelecek şeyleri yapmayı severdi. Mesela Ramazan'da yatsı namazının ardından uzun uzun vitir dahil 11 rekat namaz kılardı. Onun Ramazan'da gece namazını cemaatle kıldığı da olurdu. Ancak vahyin hala inmeye devam ettiği bir ortamda insanların nafile namaz kılmaya arzulu olmalarının bu nafile namazların farz kılınmasına yol açacağı ve böylece ümmetinin kaldıramayacakları bir yük altına gireceğine dair endişeleri onu bu namazı devamlı olarak mescitte cemaatle kılmaktan alıkoymuştu. Peygamber Efendimizin farz gibi algılanmaması için zaman zaman kasıtlı olarak terk ettiği nafile namazlardan biri de duha, kuşluk namazıydı. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar mescitten ayrılmayan Peygamberimiz, namaz kılmanın mekruh sayıldığı bu vakitlerde dostlarıyla sohbet eder, güneş yükseldiğinde ise duha namazı kılardı. Duha namazını bazen 2, bazen 4 rekat kılar, dilerse rekatların sayısını artırırdı. Onun yolculukta bile duha namazını terk etmediği rivayet edilmiştir. Nitekim Mekke'nin fethi günü 8 rekat namaz kılmış, her 2 rekatta bir selam vermiştir. Allah Resulü bu namazlardan başka olarak pek çok vesileyle nafile namaz kılardı. Mesela mescide girdiği zaman mescidi selamlama anlamında 2 rekat tahiyyetül mescid namazı kılar ve ashabına da bu namazı tavsiye ederdi. Yine bir yolculuktan döndüğünde öncelikle mescide gelir ve 2 rekat namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sevinçli bir haber aldığında veya bir nimet elde ettiğinde Rabbine şükür için 2 rekat namaz kılar yahut şükür secdesi yapardı. Kuraklık gibi sıkıntı zamanlarında da yağmur duası için namazgaha gidip cübbesini ters çevirerek dua ettikten sonra 2 rekat namaz kılardı. Yine güneş tutulması ve ay tutulması esnasında namaz kılarak Allah'a sığınırdı. Rahmet elçisi abdest aldıktan sonra 2 rekat nafile namaz kılmayı tavsiye ederdi. O ayrıca bir ihtiyacı olan kimsenin Rabbine dua edeceği zaman güzelce abdest alıp 2 rekat namaz kılmasını, ondan sonra dua etmesini, bir konuda kararsız kalan kimsenin 2 rekat namaz kılıp ardından istihare, hayırlı olanı isteme duası yapmasını tavsiye etmiştir. Günahlarından tevbe etmek isteyenleri de 2 rekat namaz kılarak Allah'tan bağışlanma dilemeye teşvik etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
2: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: أبو جري جابر بن سليم رضي الله عنه anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti: hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.
2: Burası

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım.
1: Muhammed Aleyh
0: namazın Rabbi olan Allah'ım.
1: Muhammed Aleyh
0: vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım?" diye sorar. Allah Resulü, "Ona Allah'ı hatırlat," cevabını verir. Adam tekrar sorar, "Ya buna aldırmazsa?" "Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste," der Allah Resulü. Adam, "Peki çevremde kimse yoksa?" Resulullah, "Ona karşı yetkililerden yardım iste." Adam, "Peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa?" Resulullah, "O zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın." Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, "Mücadele ederken ya ölürsem?" Resulullah, "Şehit olursun." Adam, "Ya ben onu öldürürsem?" Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, "bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi.

0: ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu: biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
0: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
1: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.
0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
1: نواس بن سمعان رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde bismillah deyin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسارن رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir, ne söylediğini bilmez buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم bana: Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallah vahdehu la şerike le, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber, euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah, biz sabaha çıktık, sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: Bir gün Hane-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe, yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
3: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse, kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir.

0: Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
0: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak: Ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
4: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında sükunet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur: Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükuda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü, her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mümin, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Ya Ebel Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak: ilmin mübarek olsun ya Ebel Münzir buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.

0: Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: "Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı.

0: demiştir.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
1: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا
2: سفيان بن عبد الله radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.
1: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
2: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: مغيرة بن شعبة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرت عليك.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cahiliye dönemi Hicaz bölgesinde ticaret ahlakı. İnsanlık alemi bir değerler alemidir. Değer hükümlerinin, başka bir deyişle iyi kötü telakkilerinin bulunmadığı hiçbir insan topluluğu düşünülemez. Kötü toplum, iyilik fikrinin ortadan kalktığı, ahlakın, fazilet ve erdemin insanların zihninden ve hayatından silinip yok olduğu toplum değildir. Bu sebepledir ki tebliğ faaliyetinde mevcut sosyal şartları dikkatle göz önüne alan Allah Resulü, İçinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışlarını göz ardı etmek veya reddetmek yerine, bunlardan İslam'ın temel esprisiyle bağdaşanları kabullenme yoluna gitmiştir. Onun, insanların cahiliye devrinde hayırlı olanları İslam devrinde de hayırlıdırlar hadisi, bu müsbet tavrının bir ifadesidir. Mesela İslam dini, cahiliye dönemine ait bir teşekkül olmasına rağmen, hılful fudul, erdemliler topluluğu anlayışına sahip çıkmakla beraber, insanların birbirlerine karşı yapmış oldukları iyilikleri herhangi bir menfaat için değil, sağlam ve iyi niyetle Allah rızası için yapmalarını öğütleyerek ilahi bir gayeye yönlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Arapların asr-ı saadetten önceki inanç, tutum ve davranışlarını asr-ı saadet dönemindekilerden ayırmak için cahiliye kavramı kullanılmıştır. Asr-ı Saadet öncesi özellikle Hicaz bölgesinde yaşayan Arapların ahlaki yapısı hakkında bilgi verirken, kaynaklarda genellikle olumsuzluk çağrıştıran cahiliye devri nitelemesi yapılmakla birlikte, onların faziletlerine işaret eden bazı bilgilere de yer verilmektedir. Genel olarak cahiliye Araplarının çirkin davranışlarına Mesalibul Arap, Arapların ayıpları denilir. Bunların başlıcaları kibir, cahiliye taassubu, gasp, içki, fuhuş, kumar, kindarlık, faiz, hırsızlık, kan dökme, yetim malı yeme gibi kötü davranışlardır. Bunlara karşılık Arapların güzel davranışları da vardı. Fezailül Arap, Arapların faziletleri denilen ve övülen bu özelliklerin en önemlileri, bağımsızlık ve özgürlük ideali, yiğitlik, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, kendilerine sığınanları himaye etme, kanaat ve sabırdır. Asr-ı Saadet öncesinde Arapların ahlak anlayışları hakkındaki bilgi kaynaklarının başında şüphesiz Kur'an ve sünnet gelmektedir. Ayrıca cahiliye şiiri ve atasözleri, sosyal hayatın nasıl şekillendiğini, insanların kendileriyle ve kendileri dışındaki varlıklarla nasıl bir ilişki içinde olduklarına dair kaynak belgeler niteliğindedir. Bu kaynaklardan edinilen bilgilere göre, cahiliye edebiyatında ahlak kelimesine rastlanmamaktadır. Bu kelimenin tekili olan hulk ise nadiren kullanılmıştır. Bir ölçüde iyi ahlakın anlamını ifade etmek üzere mürû'e, mürüvvet tabirine daha çok rastlanır. Ayrıca hayır, maruf ve hak gibi ahlaki muhteva taşıyan kavramlar yanında cahiliye erdemlerini ifade etmek üzere şecaat, kerem, seha, cud ve vefa gibi çeşitli kavramlarla bunların zıtlarının kullanımı da oldukça yaygındır. Ancak bütün bu kavramlar yüksek ve cihan şumul bir ahlak anlayışını ifade etmekten uzak olup, büyük ölçüde dünyevi, ilkel ve yerel bir kabileci anlayışın izlerini taşımaktadır. Çünkü cahiliye döneminin ahlaki faziletlerinde kişinin veya kabilenin gururunu, şeref, öfke, kavmiyet duygularını tatmin etme, asalet, cömertlik ve yiğitlikle şöhret kazanma, saygı görme, insanlarda hem korku hem de hayranlık duygusu uyandırma arzusu hakimdir. Hicaz bölgesindeki ahlaki yapıya değindikten sonra, bu yapının özellikle ticaret hayatına ilişkin yönü hakkında şu özetlemeyi yapmak mümkündür. Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesi denilince özellikle akla gelen Mekke, Medine ve Taif şehirleri, ticari, zirai ve dini açıdan önem arz eder. Bu şehirler arasında Mekke, Allah'ın evinin bulunduğu yer olması, kafilelerin geçiş güzergahı ve mola yeri olması nedeniyle en önemli olanıdır. Bu durum Mekke'yi ticaret hayatı açısından önemli kılmaktadır. Medine ılık ülkelerin bereketliliğine, Taif ise Avrupa'nın güney memleketlerinin iklimine sahip oluşu, ticaret hayatının Hicaz bölgesinde canlılık kazanmasını sağlamıştır. Bu bölgedeki ticari faaliyetler büyük ölçüde kervan ticareti, panayırlar, şehir merkezinde kurulan fuarlar, üzüm ve zeytin bağları, deri sanayi ve şarap ticareti etrafında şekillenmektedir. Kaynaklar ışığında Hicaz bölgesinde ticaret ahlakının yapısına bakacak olursak, bir takım meziyetlerin yanında birçok ahlaksızlığın da varlığını görürüz. Özellikle ölçü ve tartıda eksiltmeye gitmeleri, yağmacılık ve hileciliğe, faizci ve tefeciliğe başvurmaları, güçsüz ve korumasız insanları buldukları zaman mallarını alıp ücretlerini vermemeleri veya değerinin altında fiyat vermeleri, cahiliye Araplarının ticaret alanındaki yaygın ticari ahlak ihlallerinin tipik örnekleridir. İslam'ın gelişiyle bu yanlış muamelelerle ilgili düzenlemeler yapılmış ve Peygamber Efendimizin örnekliğinde ticaret hayatı sağlıklı ve bereketli bir yapıya kavuşmuştur. Konumuzun ana bölümünü oluşturan hadislerde ticaret ahlakı başlığı altında sevgili Peygamberimizin ticaret hayatına getirdiği ve müminlere emir ve tavsiye ettiği bu örnek yapının genel esaslarını ayrıntısıyla ele almaya çalışacağız. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar. A. İyi niyet. İslam'ın en çok önem verdiği hususların başında niyet gelir. Çünkü hangi konuda olursa olsun, insanın yaptığı işler niyete göre değer kazanır. Allah katında iyi davranışı sergileyen iki ayrı kişi, niyetlerindeki farklılık sebebiyle farklı muamele görebilirler. Nitekim niyetin önemine dikkat çeken birçok ayet ve hadis zikretmek mümkündür. Mesela, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizde olanı açıklasanız da saklasanız da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. O dilediğinin günahını bağışlar, dilediğine azap verir. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Bakara Suresi 284. Ayet. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz buyurularak insanların niyetlerine göre hesaba çekilecekleri ve karşılık görecekleri belirtilmiştir. Hadis-i şeriflerde de insanın işleyeceği sevapla günahların taşıdığı niyetle yakın ilgisi vurgulanmış ve inanan insanın her işte samimi olması öğütlenmiştir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Öyleyse kimin niyeti Allah'a ve Resulüne hicret etmek, ulaşmaksa eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Bir diğer hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı prensibe işaret ederek şöyle buyurur. Bir kul Allah rızası için mütevazı, alçak gönüllü olursa Allah onu mutlaka yüceltir. Size bir şey söyleyeceğim, onu iyi belleyin. Dünya dört kişi içindir. Bir kul vardır, Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul malı hususunda Allah'tan korkmakta, akraba ziyareti yapmakta, mal ve ilimde Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir. İşte bu kimse en faziletli bir makamdadır. Bir kul vardır, Allah ona ilim vermiştir, mal vermemiştir. Ama iyi niyetlidir ve malım olsaydı onu falan kişi gibi hayırda harcardım der. İşte bu kimse niyetindekini yapmış gibi sevaba erişir. İki kişi de eşit şekilde mükafat elde eder. Bir kul vardır, Allah ona mal vermiştir fakat ilim vermemiştir. Malını cahilane harcar, malı hususunda Rabbinden korkmaz. cimriliği, cahilliği sebebiyle malıyla akrabasını ziyaret edip görüp gözetmez. Malında Allah'ın da hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse en düşük mertebededir. Bir kul vardır, Allah ona ne ilim vermiştir ne de mal vermiştir ama eğer malım olsaydı onunla falan kimsenin yaptıklarını ben de yapardım der. Bu da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin vebalini aynen elde eder. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde, Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar buyurarak, insanların taşıdıkları niyet ve düşüncelerin davranışlarından daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimizin iyi niyete dayanmayan, sadece gösteriş için yapılan iyiliklerin ve güzel davranışların Allah katında hiçbir değeri olmadığını dile getirdiği ibretli bir misalde, gösteriş amaçlı iyilik yapan zengin bir kimsenin ahiret gününde hesaba çekileceğini, malını Allah rızası için harcadığını iddia edeceğini, fakat ona hayır, cömert adam desinler diye malını sarf ettiği söyleneceği ve sonunda cehenneme atılacağı belirtilmektedir. Görülüyor ki bir kimse cahil ve fakir bile olsa, iyi niyetiyle alim ve zengin kişilerin sevabına erişebilmektedir. Şu halde elde edilmesi zor ve zor olduğu kadar da mesuliyetli olan ilim ve mal gibi nimetlerden mahrum kalan mümine, alim ve zenginin ahiret kazancını bu zorluk ve sorumluluğa katlanmadan elde etmenin yolu gösterilmektedir ki bu da ancak iyi niyetle mümkündür. O halde müminin samimi bir niyetle fiilen yapmaya güç yetiremeyeceği işlerinde alim ve zengin kimselerin sevabını elde edebilmesi için gücü dahilinde olan hayırlardan geri kalmaması gerekir. Dolayısıyla ticaretle uğraşan bir mümin, hayatı boyunca bütün davranışlarında taşıması gerektiği iyi niyet duygusunu ticaretinde de titizlikle taşımalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip

0: iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi: hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer,

ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter" dediğini işittim. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

0: İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Sizden birinizin merhameti, yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet, tüm insanlara merhamet etmesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram,

0: Allah gibi dayanağımız, vay Efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman, bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar, sen böyle böyle miydin derler. Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde, bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrıda Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim, ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi." O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: "Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak, "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye, "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et," demişlerdi. "Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha ona elimi sürmem karşılığını vermişti."

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

0: Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem oğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne iblisa kâle li rabbih bi'izzetike ve celalike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fîhim. Fekâle lehu Allah febi'izzeti ve celâli la abrahu aghfiru lehum mestagfaruni.
0: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca, iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah İblis'i kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan İblis, Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Adem oğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Haksa iblise, şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu,

0: ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
2: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına.
3: Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın.
1: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya.
3: Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
4: Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
5: Biz kabul ediyoruz. Evet, biz kabul ediyoruz.
6: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar.
0: Dördüncü bölüm.
7: 15 yıl sonra.
6: Mekke topraklarında ekin bitmezdi. Kavurucu çöl sıcakları ziraate müsaade etmiyordu. Su kaynaklarının azlığı ve ikliminden dolayı hayvancılık da yapılamıyordu. Mekkeliler eskiden beri ticaretle uğraşırdı. Ticaretle uğraşmayanlarsa geçim sıkıntısından kurtulamazlardı. Ebu Talip de tüccardı. Fakat üst üste yaşanan kıtlıklar, ardından yaşanan kabile savaşları onu oldukça sarsmış, maddi kuvveti kalmamıştı. Bir gün oğullarından ayırmadığı yeğenine şöyle dedi.
8: Ey kardeşimin oğlu, maddi durumumu biliyorsun. Hiçbir zaman zengin olmadım. Bugüne kadar iyi kötü geçindik. Ama artık güç yetiremiyorum. Şiddetli kıtlık yılları geçirdik. Pek çok kavimle mücadele etmek zorunda kaldık. Elimdeki avucumdaki kurudu. Şimdi kavmimiz Şam tarafına gidecek bir kervan hazırlığında. Duydum ki Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana katılmak için hazırlanıyormuş. Hatice'yi bilirsin, onunla akrabalığımız var. Başarılı bir tüccardır. Hem kendi kazanır hem de ortaklık yaptığı insanlara kazandırır. Bu kervan için de güvenebileceği birilerini arıyormuş. Ona gidip de bu işi istediğini söylesen, sanırım seni başkalarına tercih eder. Çünkü sen temiz ahlakın ve üstün meziyetlerinle tanınıyorsun. Güvenilirsin. Hatice akıllı bir kadındır. Böyle bir fırsatı kaçırmaz. Hem o karlı çıkar, hem biz karlı çıkarız. Ne dersin?
6: Hazreti Muhammed, amcacığım dedi. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hazreti Muhammed'in bu teklifi kabul etmesi üzerine Hazreti Hatice durumdan haberdar oldu. Ve bu doğru sözlü, güzel huylu gençle çalışmanın kendisini mutlu edeceğini söyleyerek antlaşma yapmak üzere onunla görüşmek istedi. İyi bir ücret karşılığında onu Yemen'le Mekke arasındaki Hubaşe pazarına gönderdi. Bu sırada kervanda bulunan Meysere'ye de özel bir görev vermişti.
9: Beni çağırmışsınız hanımım.
2: Evet, gel Meysere. Senden isteyeceklerim var. Otur şöyle.
9: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Biliyorsun Şam tarafına bir kervan hazırlığındayız. Bu kervanda çok kıymetli mallar olacak. Kazancımızın çok olacağını düşünüyorum. Bu defa kervanda sorumlu olarak göndereceğim kişi Muhammed bin Abdullah.
9: El Emin diye anılan Muhammed mi?
2: Evet, o.
9: Herkesin güvendiği bir genç. Sözüne sadık.
2: Evet.
9: Mert biri.
2: Haşimoğullarını tanırım. Güvenilirliğini bildiğim için kendisine bu teklifte bulundum. Ticari tecrübesi yok ama ona güveniyorum. Kervanları götürürken beraber olacaksınız. Onu iyice incelemeni ve izlenimlerini bana anlatmanı istiyorum.
9: Peki, nasıl emrederseniz.
2: Şam'a gitmeden önce Hubaşe pazarına gideceksiniz. Sadece bunda değil, birkaç seferde daha birlikte olacaksınız. İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
9: Emrin başım üstüne hanımım.
2: Hadi yol hazırlıklarına başlayın. Bir an evvel harekete geçin. Selametle gidin gelin.
6: Meysere ve Hazreti Muhammed önce Mekke'ye 6 günlük mesafede olan Hubaşe pazarına gittiler. Buradan büyük bir karla döndüler. Sonra Şam kervanına katıldılar. Bu arada Meysere hanımının emri üzerine Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmıyordu. Şam'a yaklaştıklarında büyük bir manastırın yanında konakladılar.
9: Muhammed, oh, burası bizim konaklama yerlerimizden biridir. Çok yorulduk. Şurada bir zeytin ağacı var. Onun gölgesinde dinlenelim istersen. Şu yaklaşan manastırın rahibi Nastura. Misafirperver bir adamdır. Gidip bir hal hatır sorayım. Merhaba Nastura.
10: Merhaba, hoş geldiniz. Şam kervanı ha? Uğurlu olsun.
9: Sağ ol.
10: Mekke ahalisi nasıl?
9: İyiler hamdolsun.
10: Yalnız değilsin bu defa sanırım ha?
9: Evet.
10: Şu ağacın altındaki adam mı ortağın? Az önce beraber olduğunuzu gördüm de.
9: Evet. O Haşim oğullarından bir genç. İsmi Muhammed. Ticari seferlere yeni başladı. Hatice binti Hüveylit'in mallarını götürüyoruz birlikte.
10: Nasıl biridir?
9: Güvenilir. Temiz bir genç. Birkaç seferdir birlikte yolculuk yapıyoruz. Tanıdıkça daha çok seviyorum onu. Güzel ahlaklı, cana yakın biri.
10: Fiziksel özellikleri, geldiği yer, mensup olduğu kabile, bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
9: Hmm. Ne gibi?
10: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
9: Ne? Peygamber mi?
10: Evet. Kitaplarımızda gelecek son peygamberden bahsedilir. Biliyorsun, İsa'dan sonra bir kurtarıcı bekliyoruz. Mekke civarından çıkacak bir yetim.

0: dünyanın geleceğini değiştirecek. Şimdi şu ağacın altındaki gence bakarken onu görür gibiyim.
1: Onda farklı bir şeyler olduğunu anlamıştım. Ama peygamber diyorsun. Bunlara benim aklım ermez. İnsanlara gelecek son bir peygamberden mi bahsediyorsun? Yani İbrahim ve Musa peygamberler gibi mi?
0: Aynen öyle.
1: Dedim ya, benim aklım ermez. Ama bu gerçekse olağanüstü şeyler yaşayacağız. Hanımıma bu dediklerini ileteceğim.
2: Şam seferinden iyi bir kazançla dönen Meyser'e hanımına bilgi veriyordu.
1: Hanımım, şükürler olsun ki çok bereketli bir yolculuk oldu. Götürdüğümüz malları iyi bir fiyata sattık. Burada satabileceğimiz şeyleri de uygun fiyatla aldık.
3: Güzel.
1: Tabii bunda Muhammed'in rolü büyük. O ticari bir deha, iyi pazarlık yapıyor.
3: Duymak istediğim şeyleri söylüyorsun.
1: Hayvanlardan anlıyor. Kervanın gerisinde kalan iki deveden umut kesmek üzereydik ki o geldi ve develeri tedavi etti. Nerede konaklamamız uygun olur biliyor. Ticari seferleriniz için birebir.
3: İsabet ettik desene.
1: Evet hanımım. Yol boyunca da yanlış bir hareketini görmedim. İyi bir yol arkadaşı. Ama asıl söylemek istediğim şey başka.
3: Neymiş o?
1: Şam yakınlarında manastırın yanında konakladık. O manastırın rahibini tanırım. Nastura. Yanına uğradıkça oturur sohbet ederiz. Bizi görünce yanıma geldi ve Muhammed'le ilgili sorular sordu. Soruların cevaplarını da biliyor gibi onaylıyordu. Ve sonunda ne dedi biliyor musunuz? Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
3: Peygamber mi dedin sen?
1: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
3: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum. Bunu bir de Varaka bin Nehfel'e danışalım. Biliyorsun o iyi bir Hristiyandır, çok okur. Herkes bilmediklerini ona sorar. Gidip bir konuşayım bakalım ne diyecek.
4: Kim o?
3: Hatice binti Hüveylid.
4: Oh, hoş geldin, hoş geldin amcamın kızı, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, nasılsın?
4: Hamdolsun. Sen nasılsın? Heyecanlı görüyorum seni.
3: Evet, heyecanlıyım. Sana sormak istediğim şeyler var.
4: Ben de meraklandım şimdi. Sor bakalım neymiş?
3: Muhammed bin Abdullah'ı bilirsin. Abdülmuttalib'in torunu.
4: Evet, tanırım tabii. Akrabamız olur.
3: Evet, dedelerimiz birkaç kuşak ötede birleşiyor. Aileyi tanıyor ve güveniyordum. Derken Muhammed bir iş teklifiyle bana geldi. Onu kölen Meysere'yi de yanına katarak birkaç kervanla birlikte gönderdim. Sonuncusu Şam'a giden büyük kervandı. Büyük bir kazanç sağladılar.
4: Mübarek olsun.
3: Sağ ol. Ama asıl konuşmak istediğim konu başka. Meysere bana yol hallerini anlattığında çok etkilendim ve heyecanlandım. Şu Şam manastırının rahibi. Onun peygamber olabileceğini söylemiş.
4: Ne diyorsun? Gel, gel şöyle otur. Baştan sona bir anlat bakalım. Anlattıkların doğruysa bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk. Demek ki zamanı gelmiş.
2: Hatice Varaka bin Nefel'le görüştükten sonra samimi arkadaşı Nefise binti Münye'yi evine davet ederek onunla özel bir konu hakkında görüşmek istedi.
5: Hoş geldin Nefise.
6: Hoş bulduk, safalar bulduk. Nasılsın?
5: Hamdolsun.
6: Düşünceli görüyorum seni.
5: Evet, sana danışmak istediğim bir konu var.
6: Hayır olsun, neymiş o?
5: Hayır olur inşallah. Biliyorsun kervanlarımda güvenilir insanlara ihtiyacım oluyor. Birlikte çalışmaya yeni başladığımız biri var, Muhammed.
6: Evet, duydum. Büyük kazanç sağlamış son seferde.
5: Evet. İş ortaklığımızdan çok memnun kaldım. Düşünüyordum da ahlakı güzel, zarif ve güvenilir biri. Yani Nasıl söylesem?
6: Ne demek istediğini anlıyorum Hatice.

0: Eşin vefat ettiğinden beri kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorsun. Kureyş'in ileri gelenlerinin evlilik tekliflerini de reddettin. Sen ileri görüşlü, akıllı bir kadınsın. Şerefini korursun, sağlam karakterlisin. Hem soy sop olarak hem de şeref ve zenginlik olarak Mekke'nin önde gelenlerindensin. Muhammed'de özel bir şey görmüş olmalısın. Eğer böyle bir niyetin varsa sakın çekinme, bana söyle.
1: Nefise, demek istediklerime tercüman oldun. Ne dersin? Olur mu?
0: Neden olmasın? Ben Muhammed'le bu konuda görüşeyim mi? Ne dersin?
1: Ah evet, iyi olur.
0: İlk fırsatta görüşüp sana haber veririm.
2: Hatice'nin isteğini iletmek üzere Nefise, Hazreti Muhammed'le görüşmeye gitmişti. Hal hatır sorduktan sonra asıl maksadını dile getirdi.
0: Ey Muhammed, kavmin arasında sevilen, sayılan bir delikanlısın. Şerefli bir aileden geliyorsun. Evlilik yaşında geldi. Seni bir yuva kurmaktan alıkoyan nedir?
2: Hazreti Muhammed, evlenmek için yeterli mali imkanım yok, diye yanıtladı.
0: Peki, bu sağlansa, sen hem maddi imkanları çok olan, hem şerefte, hem ahlaki özelliklerde sana denk olan bir hanımla evlenmeye davet edilsen, kabul etmez misin?
2: Hazreti Muhammed, kimi kastediyorsun, diye sordu.
0: Hatice'yi.
2: Hazreti Muhammed şaşkınlıkla, ben böyle bir teklif alacağımı hiç ummuyordum, diye yanıtladı.
0: Ben Hatice'nin bilgisi dahilinde, onun adına konuşuyorum seninle.
2: Hazreti Muhammed bu teklife şaşırmış ve memnun olmuştu. O zaman ben de kabul ediyorum, dedi.
0: O zaman ben de Hatice'ye haber vereyim.
2: Bundan sonra Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'le karşılaştıklarında ona şunları söyleyerek hislerini dile getirdi.
1: Ey amcamın oğlu, sen benim akrabam oldun. Kavminin arasında şerefli, güvenilir, güzel huylu, doğru sözlü olduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum.
2: Hazreti Muhammed de benzer hisler taşıyordu ve aynı şekilde mukabelede bulundu. Kısa sürede evlilik hazırlıkları başladı. Yeni bir yuva kurmaya karar veren Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin düğün merasimlerini yapmak üzere Haşim oğulları Hazreti Hatice'nin evinde toplanmışlardı. Hazreti Hatice'nin babası hayatta olmadığı için o amcası Amr bin Esed'den istenecekti. Ebu Talip ayağa kalkarak şöyle bir konuşma yaptı.
3: Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in sonra da İsmail'in zürriyetinden vücuda getirdi. Bize yöneleceğimiz kutsal bir mabet, huzur ve emniyet veren bir harem ihsan etti. Bizi de o beytin bekçisi, hareminin bakıcısı, halkın reisi yaptı. Buraya geliş maksadımız, kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah'a kızınız Hatice binti Hüveylid'i istemektir. Sizin de akrabanız olan Muhammed'le Kureyş'te hangi genci kıyas etseniz, Muhammed üstün gelir. O şeref, asalet, akıl ve faziletçe hepsinden üstün gelir. Belki malı azdır ama mal dediğiniz şey geçici bir meta değil midir? Allah'a yemin ederim ki onun gibisini bulamazsınız. Şimdi o kızınız Hatice'yi kendine eş olarak istemekte ve mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir.
2: Bu konuşma üzerine Varaka bin Nefel ayağa kalkarak şöyle bir cevap verdi.
4: Saydığınız meziyetler bizim için de Allah'a şükür vesilesidir. Hamdolsun ki Yüce Allah bize bütün bu nimetleri ve fazlasını vermiştir. Bizler Arapların reisleriyiz, siz de öylesiniz. Ne biz sizin faziletinizi inkar ederiz, ne de diğer insanlar. Biz de sizinle akrabalık kurarak şereflenmek isteriz. Ama son sözü söylemek Hatice'nin velisi olan amcasına düşer.
5: Bu sözlerin üzerine ben de ancak şunu diyebilirim. Ey Kureyş topluluğu, şahit olun ki Muhammed bin Abdullah,

0: Allah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok sevindim.
2: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
3: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. Düğün yemeği olarak bir ziyafet verildi. Ve Hazreti Muhammed artık Hazreti Hatice'nin evinde yaşamaya başladı. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi

0: aleyhi ve sellem, Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve Harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerle onu anlamak.
4: Toplum içinde mümince yaşam. Berâ bin Azib şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde davetine icabet eder, onunla karşılaştığında selam verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber ona şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin, o kötülüğe karşı tavır koysun. Bu da imanın asgari gereğidir. Huzeyfe bin Yeman'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ya da Allah size bir ceza gönderir de ona dua edersiniz ama o duanıza karşılık vermez. Ubeydullah bin Cerir'in babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Aralarında günahlar işlenip durduğu halde bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeye muktedirken bunu yapmayan topluluğun hepsine birden Yüce Allah azap verir. Vasile bin Eskan'ın kızı babasını şöyle derken işittiğini anlatıyor. Hazreti Peygamber'e ya Resulallah ırkçılık nedir diye sordum. Şöyle buyurdu. Zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır. Cündek bin Abdullah el-Beceli'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim ırkçılık propagandası yaparak veya ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Cübeyr bin Mut'im'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkın geçecekleri yol üzerine

veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır, buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur." şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

0: İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder.
1: Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca, onlar ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini: bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, başkasını kendine tercih etmek, yani İthar. Sıradaki hadisimiz 568 no'lu hadis. وَعَنْ أَب۪ي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayet radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. قَالَ dedi ki, بَيْنَمَا نَحْنُ ف۪ي سَفَرٍ Biz bir seferdeydik. مَعَ النَّب۪يِّ sallallahu aleyhi ve sellem'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte. İz ca'a raculun derken bir adam çıka geldi. Ala rahiletin lehu devesi üzerinde. Yani devesine binmiş bir adam çıkıp gelip bunlara yetişmiş. Feca'ale yasrifu basarahu yeminen ve şimalen. Adam geldikten sonra sağa sola bakıp durmuş. Belli ki adam bir şeyler aranıyor. Muhtemelen aç. Yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınıyor. Tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halden anlayan birisi, adamın halinden durumunu çabucak anlamış. Değil mi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, "Tarifuhum bisimahum." Sen onları simalarından tanırsın. Belki başkaları bakıp bakıp hiç anlamazlar İhtiyaç sahibinin ihtiyacını. Hele ki belli etmiyorsa. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا مِنَ التَّعَفُّفُ Cahil adam böylelerini iffetlerinden ötürü, özellikle ağızlarıyla istemediklerinden belki de zengin zanneder. Dıştan dışa bakıp kimseden açıktan bir şey istemiyorlar diye onları zengin zannedebilir. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا مِنَ التَّعَفُّفُ Cahil adam onları zengin sanır ama sen تَعْرِفُهُمْ Sen onları tanırsın. تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ Simalı

0: larından tanınsın. La yes'elûne nâse ilhâfe. Onlar milletten açık açık istemezler. Yalvarıp dilenmezler. Ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bu duruma hadis-i şerifte doğrudan tanık olduk. Adam geldi, orduya iltihak etti veya seferdekilere iltihak etti. Kimseden henüz bir şey istememişken onun gözlerinin hareketinden yüzüne bakar bakmaz Resulullah durumu teşhis etti. Fekâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men kâne ma'hu fadlu zahrin, kimin yanında fazladan binek varsa, feli'ud bihi ala men la zahra lehu. Bineği olmayanlara versin." Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genel bir anons yapıyor. Böylece doğrudan o ihtiyaçlı olan, aç olan kimseyi incitmemiş. Herkesin bilmesine gerek yok. Etrafta olanlar, yakın planda olanlar, onlar fark etsinler, onlar dikkat kesilsinler ve yanlarında bulunan ekstra bineklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşsınlar. Gerçi çıkıp gelen bu adamımızın zaten bineği var. Ama Hazreti Peygamber genel bir ifadeyle binek hususundan başlamış. Yani özellikle onu söylüyorum, onun için söylüyorum gibi de yapmamış. Pek çok başlığı açmış, önce binekten girmiş. Men kâne ma'hu fadlu zahrin, yanında fazladan yani ekstra bineği olan, bineği olmayan, yaya kalan kimseyle paylaşsın. Sonra asıl meseleye gelmiş. Bu sonradan katılan kimsenin açlık durumuyla alakalı demiş ki: "Ve men kâne lehu fadlun min zâdin." Kimin yanında da fazladan bir azık varsa, yiyecek içecek şeyler yani. "Feli'ud bihi alâ men lâ zâde lehu." O fazladan olan kumanyasını yanında azık bulunmayan kimseyle paylaşsın. Tabii ki sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu adamın gelişinden sonra böyle bir söz söylemesini, böyle bir anons yapmasını anlamlandırmış olmalılar. Biri var belli ki diye dikkat kesilip o adamı bulmuş olmalılar. O ve onun benzeri başkaları da olabilir. Böylece ona azık vermişlerdir. Yanlarında bulunan fazladan gıdalarını onunla paylaşmışlardır. Tabii ki bunu yaparken de bir önceki hadisteki öğüdü de dikkate almışlardır. Yani benim azığım tek kişilik bir azık, benim vermem gerekmez gibi düşünmemişlerdir. Tek kişilik azık iki kişiye de yeter düşüncesiyle yarısını ona vermiş olabilirler. Yoksa herkes benimki zaten bana ancak yeter düşüncesiyle hareket etse, özellikle ekstradan kumanyası, azığı bulunmayanlar hiç bu olaydan etkilenmezler, hiç rahatlarını bozmazlar. Ama durum öyle değil. Doğrudan fazlalığı çıkmayan olursa, birileri kendi o tek kişilik yiyeceğini aç olan kardeşiyle paylaşır. Ve buradaki sahnede ve benzer sahnelerde kimler öne atılır? Kimler bu durumu paha biçilmez, altın bir fırsat olarak görür? O kalplerin imanıyla alakalı bir durum. Zaten sahne de bunun için ortaya çıkarılmıştır. Birileri gevşek davranır, başkaları ilgilensin diye umursamaz, onlar geri kalır. Allah Azze ve Celle öne atılanları bilir. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِم۪ينَ مِنْكُمْ. Biz sizden elbette ki öne atılanları biliyoruz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِر۪ينَ. Biz sizden geri kalanları, geri kalmaya çalışanları da biliyoruz. Biraz oyalandın mı, birileri yapar, sen de bana kalmadı diye içten içe sevinirsin. Halbuki kaçırdığın altından paha biçilmez bir fırsat olabilir hak katında. Bir başkası paylaşmıştır o tek kişilik yiyeceğini, Onun amelini melekler semaya yükseltirler. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Cenab-ı Hak her iki çıktığımıza dikkat çekerek ya kelam ya amel. Ama her ikisi de eğer güzel, hoş olursa, Allah için olursa buralarda kalmaz, yükseltilir. Güzel söz de Allah için söylenmiş doğru söz semaya yükseltilir, hak katına doğru. Aynı şekilde amel, Allah için olan salih amel yükseltilir. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Cenab-ı Hakk'ın katına, me'aricin sahibi yani kendisine meleklerin yükselip miraçlardan yükselerek Cenab-ı Hakk'ın katına çıktıkları zaman olarak bizim tarafımızda 50 bin yıla tekabül eden bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ulaştıkları o özel yolculuk, o özel süreçte düşünün önden ameliniz götürülüyor. Her bir semanın katından yükselirken oradaki meleklerin kimin ameli bu diye hayranlık duracakları, takdir edecekleri bir şekilde özel paketlenmiş ameller bunlar. Sen de geri kalarak, yavaş davranarak atlattığını düşünürsün. Aslında kaçırdığın olağanüstü, paha biçilmez bir fırsattır. Elbette ki Resulullah tek tek insanların fazladan binekleri var mı, yok mu, fazladan yiyecekleri var mı, yok mu diye ordunun başından sonuna kadar yoklamaya girişmiyordu. Bu olacaksa Allah için gönüllü olacak olan bir şeydir. Dolayısıyla o genel olarak ilan ediyor. Men kâne ma'ahu fadlu zahrin felyâdu bihi alâ men lâ zahre lehu. Kimin yanında fazladan binek varsa bineği olmayana versin. Ve men kâne lehu fadlun min zâdin. Kimin yanında fazladan bir azık varsa felyâdu bihi alâ men lâ zâde lehu. Azı olmayan kimseye versin. Artık sonrası Cenab-ı Hakk'ın وَسَارِعُوا dediği yarışın. Kim kendisine en büyük iyiliği yapmak istiyorsa bu fırsatı kaçırmıyor ve etrafta kim var elimdekini onunla paylaşayım diye hızlıca atılıyor. Yarış böyle oluyor. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Cenab-ı Hak ahiret ve ahiret yurdunun ödüllerini cennetin içerisinden sahne sahne anlattığı ayetlerde işte rekabet edecekseniz böyle şeyler için rekabet edin dedi. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Rekabet mi edeceksiniz? Böyle kalıcı sonsuz güzellikler için rekabet edin. Adam gelmiş aç. Hemen birileri yetişmiş olmalı. Resulullah'ın dilinden bu öğüdü duyunca azığını onunla paylaşmış olmalı. Hazreti Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ Resulullah sadece binek ve azık demedi. Sonra şusu varsa fazladan olmayana versin, busu varsa fazladan olmayana versin diye pek çok şey andı. فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ O kadar çok şey andı ki yani işte oku varsa fazladan oku olmayana versin. Şusu varsa o kadar çok andı ki hatta ra'ayna ennehu la hakka li ahadin minna fi fadlin. Sonunda anladık ki hiçbirimizin hiçbir şeyde yanında fazlalık bulundurmasının geçerli bir mazereti yok. Yani hakkı yok buna. La hakka li ahadin minna fi fadlin. Anladık ki fazladan elimizde bulundurmaya hakkımız yok. Paylaşmalıyız. Hele ki seferdeyse, hele ki o sefere yeni yeni katılımlar oluyor ve gelen, katılan bu insanların kimi ihtiyaçları bulunuyorsa, sefer arkadaşın ihtiyaç halindeyken sen onun ihtiyaç duyduğu şeyden elinde fazlalık bulunduramazsın. Anladık ki buna bir hakkımız yok. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim kitabına almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde İmam Buhari'nin kitabında yer vermediği üçüncü dereceden bir sahih hadis olarak kayda geçmiş. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbni Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

0: ıslaklığı sanadır ahımın, efganımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa vallahi iman etmiş olamaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim, hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz."

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir.

0: Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanına çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil

0: parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin." diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di" denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım" diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.
1: Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer. Zemzem'den layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, 3 nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir buyurdu.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey Hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: senle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu

Radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. 4 özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözlü olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulmuş. O da temiz kalpli, doğru sözlü olan herkes cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde ise yalını ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde ise münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler, vaat ettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet eder buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler.

ormanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 4 şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radıyallahu anh'a "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın," diyor. "Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor," dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehennemden

cehenneme haram eder. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği, Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpetin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hilafet. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların çözmesi gereken en önemli mesele yönetim meselesiydi. Sakifetü Beni Saide'de yapılan tartışmalı toplantının ardından Hazreti Ebubekir'e biat edildi. Ertesi gün Mescid-i Nebevi'de biat geneli kapsadı. Hazreti Ebubekir bu toplantıda muhacirlerin İslam'a erken girdiğini, Hazreti Peygamber uğrunda sıkıntılara katlandığını ve Arapların Kureyş'ten çıkmış bir lidere daha kolay uyacağını dile getirdi. Aynı konuşmada Ensar'ın faziletini de teslim etti. Onların Hazreti Peygamber'e yaptıkları yardımı ve dindeki hizmetlerini takdirle andı. Muhacirlerin hakkını savunurken Ensar'ın değerini gözden çıkarmadı. Halife seçildiğinde yaptığı ilk konuşma nasıl bir yönetici olacağını gösteriyordu. En hayırlıları olmadığı halde başa geçtiğini söyledi. Doğru yaptığında desteklenmesini, yanlış yaptığında düzeltilmesini istedi. Doğruluğu emanet, yalanı ihanet saydı. Güçsüz olanınız hakkını alana kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanınız da üzerindeki hakkı ödeyene kadar benim yanımda zayıftır dedi. Allah'a ve Resulüne uyduğu sürece kendisine uyulmasını, bundan saparsa uyulmamasını istedi. Halktan gözü kapalı bir itaat istemedi. Doğru kalabilmek için kendisine yardım edilmesini diledi. Zayıfın hakkını yönetimin tam ortasına koyması, Hazreti Peygamber'den öğrendiği ölçüyü devlet işine taşımasıydı. Üsame ordusu ve savaş ahlakı. Hazreti Ebubekir'in halife olduktan sonra karşılaştığı ilk ağır meselelerden biri, Hazreti Peygamber'in sağlığında hazırladığı Üsame bin Zeyd ordusunu gönderip göndermeme konusuydu. O sırada farklı bölgelerden irtidat haberleri geliyordu. Medine'nin güvenliği konusunda da endişeler vardı. Bazı sahabiler ordunun bekletilmesini veya genç Üsame yerine daha tecrübeli birinin tayin edilmesini teklif ettiler. Fakat Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın başlattığı işi geri bırakmayı doğru bulmadı. Medine'de kendisinden başka kimse kalmasa bile bu orduyu göndereceğini söyledi. Şartlar zorlamasına rağmen kararından dönmedi. Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı hilafet makamında da aynı kaldı. Üsame ordusunu uğurlarken bir süre yaya yürüdü. Üsame at üzerindeydi. Üsame bundan rahatsız olup halifenin ata binmesini isteyince Hazreti Ebubekir Allah yolunda ayaklarının tozlanmasını güzel gördüğünü söyledi. Orduyu uğurlarken verdiği tavsiyelerse savaş ahlakını doğrudan ilgilendiriyordu. Hainlik yapmamayı, aşırıya kaçmamayı, vefasızlık etmemeyi, öldürülenlerin uzuvlarını kesmemeyi, çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmemeyi, hurma ve meyve ağaçlarını kesmemeyi, ihtiyaç dışında hayvanları boğazlamamayı, ibadete çekilmiş kimselere dokunmamayı öğütledi. Ridde ve zekat meselesi. Hazreti Ebubekir döneminin en büyük sorunlarından biri irtidat hareketleri ve bazı kabilelerin zekat vermek istememesiydi. Bazıları namaz kılacaklarını fakat zekat vermeyeceklerini söylüyordu. Onun için zekat bir mali yükümlülüğün ötesinde dinin ve toplumun bütünlüğünü ayakta tutan bir bağdı. Bu yüzden namazla zekatın birbirinden koparılmasını kabul etmedi. Hazreti Ömer dahil bazı sahabiler başlangıçta daha yumuşak davranılmasından yanaydı. Hazreti Ebubekir ise Hazreti Peygamber döneminde verilen en küçük zekat bağının bile verilmemesi halinde bununla mücadele edeceğini söyledi. Hazreti Ömer daha sonra onun bu kararlılığının Allah tarafından kalbine açıldığını anlayıp ona destek verdi. Hazreti Ebubekir henüz yeni kurulmuş bir toplumun dağılma tehlikesini görüyordu. Herkes dinin bir kısmını benimseyip bir kısmını gözden çıkarırsa, Hazreti Peygamber'den sonra bu birlik kısa sürede dağılabilirdi. Onu bu kararlılığa iten şey, omuzlarındaki dini ve toplumsal emanetti. Bununla birlikte tövbe ve dönüş kapısını bütünüyle kapatmadı. Tuleyha bin Hüveylid, Uyeyne bin Hısn ve Eş'as bin Kays gibi isimler sonraki süreçlerde bağışlandı. Kararlılığı öfkeye dönüşmemiş, ilkesinden taviz vermeden insanlara pişmanlık ve dönüş imkanı tanımıştı. Onun adaleti Galip komutanını sorgulamaktan da geri durmadı. Halid bin Velid'in Ridde sırasında Malik bin Nüveyre'yi öldürmesi üzerine onu Medine'ye çağırıp hesaba çekti. Mazeretini kabul etmekle birlikte Malik'in dul eşiyle evlenmesini Arapların da ayıpladığı bir davranış sayıp kınadı. İstişaresi ve Kur'an'ın cem'i. İstişare onun ahlakının önemli bir parçasıydı. Hazreti Peygamber hayattayken ona danışır, görüşüne değer verirdi. Halife olunca da büyük işleri sahabilere danışmadan yürütmedi. Ama onun danışması sağlam bir kararın ilk adımıydı. Görüşleri dinler, meseleyi tartar, sonra doğru bildiğinde sebat ederdi. Üsame ordusu, zekat meselesi ve yerine kimin geçeceği konuları buna örnektir. Yönetiminde Hazreti Peygamber'i örnek alırdı. Onun tayin ettiği komutanları görevden almadı. İşlerin sürekliliğine dikkat etti. Resulullah'ın güvenip görevlendirdiği birini yerinde tutmak, onun gözünde hem bir vefa hem de işlerin bozulmadan sürmesi demekti. Hazreti Ebubekir dönemindeki en kalıcı hizmetlerden biri Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesidir. Yemame Savaşı başta olmak üzere bazı mücadelelerde Kur'an hafızlarının şehit olması Hazreti Ömer'i endişelendirdi. Kur'an ayetlerinin iki kapak arasında toplanması fikrini Hazreti Ebubekir'e açtı. O ise başlangıçta Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir işe girişmekten çekindi. Dinde gösterdiği titizlik bu tereddütte kendini belli ediyordu. Meselenin önemi anlaşılınca Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet görevlendirildi. Yazılı malzeme ve ezber yardımıyla ayetler toplandı, sahabenin onayıyla Kur'an bir araya getirildi. İşlerin yürütülmesinde heves ve arzusuna göre davranmaz ama emaneti korumak gerektiğinde de gereken adımı atmaktan çekinmezdi. Kur'an'ın bir araya getirilmesi, kısa süren halifeliğinin en büyük hizmetlerinden biri olarak hatırlandı. Dönemindeki fetihler. Hazreti Ebubekir döneminde Irak ve Suriye yönünde fetihler başladı. Bu durum Müslümanların dönemin iki büyük gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla karşılaşması demekti. Ancak bu süreci bir askeri genişleme olarak okumak eksik kalır. Müslümanları harekete geçiren Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda İslam'ı insanlara ulaştırma inancıydı. Bu fetihlerde inanç hürriyeti gözetilmiş, kimse zorla din değiştirmeye zorlanmamıştır. Bu fetihler, kısa süren halifelik sürecine rağmen Hazreti Ebubekir'in ne kadar geniş bir stratejik ufka sahip olduğunu göstermektedir. İçeride birlik kurulmadan dışarıda kalıcı bir adım atılamazdı. O önce dağılma tehlikesindeki toplumu toparladı, sonra Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda yürüdü. Zühdü ve vefatı. Hazreti Ebubekir hastalandığında kendisinden sonra kimin halife olacağı meselesini sahabilerle istişare etti. Hazreti Ömer'i halife tayin etmek istediğinde onun sert mizacından endişe edenler oldu. Hazreti Ebubekir görev sorumluluğu üstlenildiğinde bu sertliğin dengeleneceğini düşünüyordu. Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı ve Müslümanlardan Hazreti Ömer'i dinleyip ona itaat etmelerini istedi. Ölüm döşeğindeyken bile ardında kargaşa ortamı kalmasın diye bu sorumluluğu üstlendi. Hazreti Ömer'i seçerken hayır dilediğini ama gaybı bilemeyeceğini söyledi. İçten bir niyetle karar verdi, yine de her şeyi bildiğini iddia etmedi. Verdiği kararı Allah'ın huzurunda hesabını vereceği bir yük gibi taşıdı. Vefatından önce kızı Hazreti Ayşe'ye mirasını Beytülmal'e verilmek üzere Hazreti Ömer'e teslim etmesini vasiyet etti. Hazreti Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmek istedi. Cenazesinin eşi Esma binti Umeys tarafından yıkanmasını, oğlu Abdurrahman'ın ona yardımcı olmasını söyledi. Eski kıyafetleriyle veya ince bir elbiseyle kefenlendiği aktarılır. Halife olmuş, ordular sevk etmiş, toplumun başına geçmişti. Vefat ederken ardında bıraktıysa bu sadelikti. Sonuç. Hazreti Ebubekir'in ahlakı hayatının her döneminde aynı kaldı. Mekke'de köleleri satın alıp azat eden kişiyle halifeyken güçsüzün hakkını gözeten devlet başkanı aynı insandı. ifk günlerinde kendisini inciten Mistah'a yardımını ilahi uyarının ardından sürdüren müminle, Ridde Savaşı'nda dinin birliğini koruyan halife de aynı kişidir. Nebevi terbiyenin onda meydana getirdiği şey bu tutarlılıktı. Tebük seferinde Hazreti Osman ordunun bir bölümünü, Hazreti Ömer malının yarısını verirken o malının tamamını bağışlamış, Resulullah'ın vefatının oluşturduğu sarsıntıda Hazreti Ömer'in metaneti bile dağılırken ümmeti yeniden hakikate o çağırmıştı. Hazreti Ebubekir küçük büyük her imtihanda aynı doğruluğu korudu. Allah'a güveni, Resulullah'a sadakati ve insanlara merhameti her durumda aynı kalmıştır. Bu yönüyle nebevi ahlakın en açık örneklerinden biri olarak hatırlanmıştır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
2: Burası Diyanet Risalet.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa bunu da yapamazsa deyince kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Ebu Safvan Abdullah bin Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

0: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı.
1: Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir." buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da "Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır."

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ekfiru zikra hazimil lezzat.
0: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, kaçıp dursak da, sağlam kalelere sığınsak da, ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi, neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır. Lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıymasıysa kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba

0: Çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Efendime söyleyeyim.
5: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mah'ı. 7 kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kabe kavseyine, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar ki 1000 yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır: Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e, dört kişi olursa İkisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbn Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbn Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbn Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi

0: Bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

0: İbni Abbas'tan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır. Hazreti Ayşe radiyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar."

Hazreti Peygamber'in çocuklarla ve gençlerle münasebeti. Çocuklara sevgi, şefkat ve iltifat, gençlere onur, güven ve cesaret. İkinci bölüm. Peygamber Efendimizin çocuklarla sevgi, şefkat ve iltifat üzerine kurduğu

ilişkisi, her aşamasında geleceğin yetişkinine duyulan saygıyı yansıtmaktayken, gençlerle iletişimi ise çok daha derin ve etkileyiciydi. Kendilerine has bir ruh hali içerisinde olan gençler, istek, arzu, heyecan, gurur, şiddet gibi duyguları yoğun biçimde yaşamalarına rağmen aynı zamanda tecrübesizdiler. Bunu bilen Rahmet Peygamberi, gençlerle ilişkisinde onurlandırıcı, güven verici, cesaretlendirici, akılcı ve ılımlı bir tarz benimsemişti. Resulullah gençlere bir iş verdiği zaman, tecrübesizlikten kaynaklanan ürkekliği yok etmek üzere muhatabına güven verir ve onu cesaretlendirirdi. Hazreti Ali genç yaşta Yemen'e kadı olarak görevlendirildiği zaman genç ve tecrübesiz oluşunu gerekçe göstererek ilk başta çekingen davranmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü mübarek elini onun göğsüne vurmuş ve "Allah'ım bunun kalbine hidayet ver ve diline sebat ver" buyurarak duasıyla onu cesaretlendirmiş ve ona bir davada nasıl hüküm vermesi gerektiğini anlatmıştı. Hazreti Ali bundan sonra iki kişi arasında hüküm verme konusunda hiç tereddüt etmedim demişti. Resulullah sadece gençlerin özgüven eksikliklerini gidermekle kalmamış, aynı zamanda çevrenin gençlere karşı güvensizliğini de ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Vaktiyle azatlı kölesi Zeyd bin Harise'yi genç yaşta olmasına rağmen aralarında ileri yaşta sahabilerin de olduğu bir gruba komutan tayin etmişti. Ama ashabtan bazıları onun komutanlığı hakkında tereddüt göstermişlerdi. Sonraları Peygamber Efendimiz, dadısı Ümmü Eymen'le Zeyd'in evliliğinden dünyaya gelen Üsame'yi Rumlar üzerine gönderecek bir orduya komutan tayin etmiş ve yine tereddütler baş göstermişti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Siz şimdi Üsame'nin kumandanlığı hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Bundan önce babasının kumandanlığı hakkında da konuşmuştunuz. Allah'a yemin ederim ki Zeyd bu göreve nasıl layık ve insanların bana en sevimlilerinden idiyse, hiç şüphesiz Üsame de babasından sonra bana insanların en sevimlilerindendir" buyurarak hem itirazları susturmuş hem de genç Üsame'yi cesaretlendirmişti. Gençlerin yoğun bir duygu değişimi yaşadıklarını bilen Resulullah, onlarla ilişkilerinde bu durumu dikkate alır, onlara karşı son derece makul ve mutedil davranırdı. Onun ne derece ince ruhlu ve anlayışlı olduğunu gören gençlerin Allah Resulüne muhabbetleri bir kat daha artardı. Malik bin Hüveyris ve arkadaşlarından oluşan bir grup genç, İslam'ı kabul ettikten sonra memleketlerinden yola çıkarak Medine'ye Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmişlerdi. Yaklaşık 20 gün onun yanında kalmışlar ve artık geride kalanları özlemeye başlamışlardı. Resulullah bu durumu sezmiş, anlayışla karşılamış ve duygularını dile getirmelerine gerek kalmadan, "Memleketinize dönseniz de onlara öğrendiklerinizi öğretseniz" diyerek ailelerinin yanlarına dönmelerine izin vermişti. Genç olmanın belki de en zor taraflarından birinin karşı cinse duyulan ilgi ve arzu olduğunu bilen Peygamberimiz, gençlere dengeli davranmayı ve sabırlı olmayı tavsiye ederdi. Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre o, etrafındaki gençlere şöyle buyurmuştu: "Gençler, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayanlar da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır." Amcasının oğlu Fadl bin Abbas evlilik çağına geldiğinde Resul-i Ekrem, Mahmiye isimli zekat memuru bir sahabiye, "Bu gence kızını nikahla" buyurarak aracılık etmişti. Veda hacında bineğinin arkasına aldığı Fadl, yolda gördüğü hanımlara bakınca, mübarek eliyle onun yüzünü öbür tarafa çeviren de Peygamberimizdi. Hazreti Peygamber, gençlik hevesleri konusunda delikanlılardan sadır olabilecek aşırılıkları onları kırmadan, incitmeden, küçük düşürmeden engeller ve yanlışını görmesine yardımcı olurdu. Bir defasında nefsine hakim olamayıp artık zina etmek istediğini belirten bir delikanlı, Peygamberimize gelerek İslam'ın haram kıldığı bu fiili işlemek için izin istemişti. Sahabiler hemen onu susturmaya kalkışmışlardı. Ancak Resulullah onlara müsaade etmemiş, genci yanına oturtmuş ve sırasıyla ona annesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle, halasıyla ve teyzesiyle
bir başkasının zina etmesine razı olup olmayacağını sormuştu. Genç her seferinde hayır cevabını vermiş ve Resulullah da her seferinde diğer insanların da buna razı olmayacağını sakin bir dille anlatmıştı. Sonra, "Allah'ım bu gencin günahını bağışla, kalbini temizle, ırzını koru" diye dua etmiş ve delikanlı bu niyetinden vazgeçmişti. Güç, heyecan ve kuvvetin zirvede olduğu bu dönemde tecrübesizlik gençleri tehlikeli girdaplara sokabilir. İşte Resulullah güçlü iradesiyle bu fırtınaya dayanıp harama düşmeyen genci, Allah'ın kendi arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin himayenin bulunmadığı kıyamet gününde gölgelendireceği, himaye edeceği 7 kişiden biri olarak saymıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, iffetini koruyan, Allah karşısındaki sorumluluğunun bilincinde ve istikamet üzere olan gençleri, ilahi azabın karşısındaki engellerden biri olarak tanıtmış ve huşu duyan gençler, namaz kılarak rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı buyurmuştur. Hazreti Peygamber, gençlerin terbiyesiyle özel olarak ilgilenmiş, mescidinin yanı başındaki Suffe isimli çardakta Ebu Hureyre gibi nice delikanlıya dini öğretmiştir. Efendimizin yanında gençliklerini yaşayan Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Cebel ve Enes bin Malik gibi büyük sahabilerin İslam kültür ve medeniyetinin inşasındaki yerleri tartışılmazdır. Bulduğu her fırsatta gençlere özel tavsiyelerde bulunan Allah Resulü'nün Abdullah bin Abbas'a verdiği öğütlerden biri şöyledir. Delikanlı, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hakkını gözet ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün toplum sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Zira kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur. Sonuç olarak diyebiliriz ki Allah Resulü peygamberlik görevi gereği cinsiyet ve yaş ayrımı yapmaksızın toplumun her ferdiyle yakından ilgilenmiş, bu bağlamda çocuklarla sevgi, gençlerle samimiyet dolu bir ilişki geliştirmiştir. Bir çocuğun aslında geleceğin yetişkini olduğu, bir gencin ise vahyin en taze muhatabı olduğu düşünüldüğünde onların ne kadar kıymetli oldukları anlaşılacaktır. Peygamberimiz çocuk ve gençlerin geleceğin sorumluluğunu yüklenebilecek nitelikte yetişmesi için hassasiyet göstermiş, merhamet ve muhabbete doymuş bir çocuk, yeryüzünün halifesi olduğunun şuuruna ermiş bir genç, kısacası eşref-i mahlukat olan bir insan yetiştirmek için gayret etmiştir.

0: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
2: Mekke'de bir gece vaktiydi. Hava sıcak, gökyüzü açık ve yıldızlar ışıl ışıldı. Birbirini çok seven iki dost, iki sahabi, adetleri olduğu üzere her zaman bir araya geldikleri, gürültüden uzak sessiz tepede buluşmuşlar, gökyüzünü izleyerek sohbet ediyorlardı.
3: Hep böyle sürsün, hiç bitmesin istiyorum.
4: Neymiş bitmesini istemediğin şey?
3: Gece, hiç bitmesin. Sabaha kadar oturalım ve yıldızları sayalım istiyorum.
4: Ama bizim sadece onları seyredecek kadar vaktimiz var. Sayacak kadar değil.
3: Öyle maalesef ama yıldızları sayabilecek kadar vaktimiz olsaydı eğer, bu iş en iyi burada, Mekke'de yapılabilirdi.
4: Öyle mi?
3: Evet, şuna baksana. Tertemiz bir gökyüzü ve binlerce yıldız.
4: Neyse ki güneş bizi bu zahmetten kurtarıyor. Nur dağının arkasından parlıyor ve tüm yıldızların önüne ince bir mavi perde çekiyor.
3: Yıldızların önünde ince bir mavi perde, öyle mi? Güzel. Güneşle birlikte bir şair doğuyor desene.
4: Hayır tabii ki. Güneşle birlikte sabah geliyor ve böylelikle seni de tüm vaktini yıldızları sayarak harcamaktan kurtarmış oluyor.
3: Tüm vaktim olmasa da birazını harcamış olmak beni üzmezdi. Ömrümün yarısını yıldızları sayarak geçirseydim, sayabildiklerimin yarısını aklımda tutabilseydim, aklımda kalanların yarısını yazabilseydim, yazabildiklerimin de yarısına isim verebilecek olsaydım eğer, yine de bildiğim tüm kelimeler bu yıldızları adlandırmaya yetmezdi.
4: Yıldızlar o kadar çoklar demek ki.
3: Evet, hatta sana şunu söyleyebilirim ki bunlar sadece gördüklerimiz.
4: Öyle mi?
3: Öyle ya. Yıldızların çöldeki kum taneleri kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Hani çölde yürürken ayağının altında sayısını bilmediğin kum taneleri ezilir ve sen onların üstünde ilerlemeye devam edersin ya.
4: Evet.
3: Ha işte, gece gökyüzüne bakmak da bana aynı şeyi hissettiriyor. Sayısız yıldızın üzerine basmışım da sanki onların üstünde yürüyormuşum. Durduğum yerde hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. Bastığım kum tanelerinde ve baktığım yıldızlarda aynı şeyi görüyorum.
4: Neyi görüyorsun?
3: Sonsuzluğu.
4: Gecenin bitmesi, sabahın olması senin için fark etmemeli o halde. Gece yıldızlara bakınca hissettiğin şeyi gündüz çölde de hissediyorsan, gece bitiyor diye üzülmene gerek yok ki.
3: Aynı his ama aralarında bir fark var. Hem de büyük bir fark.
4: Neymiş o büyük fark?
3: Mekke'deyiz. Hava çok sıcak ve bu sıcak havada çölde yürümek hiç de kolay değil.
4: Haklısın.
3: Ama yine gece olacak. Yine yıldızlar çıkacak ve ben yine mutlu olacağım.
4: Seni böyle mutlu gördüğüm sürece ben de mutlu olacağım.
3: Annenin pişirdiği o taze ekmeklerden verirsen mutlu olmaya devam edeceğim.
4: Al bakalım.
3: Oo, hala sıcacık.
4: Mekke'deyiz. Burada herhangi bir şeyin sıcak olması şaşılacak bir durum değil.
3: Doğru. Üzümlerden de uzatır mısın lütfen?
4: Sıcak üzümlerden mi?
3: Evet, sıcak üzümlerden. Taif üzümü bunlar. Bu arada dediklerine katılıyorum, haklısın.
4: Öyle tabii. Mekke'de her şey sıcak olur.
3: Bazılarının kalbi hariç. Su verir misin lütfen?
4: Al.
3: Ama bahsettiğim bu değil. Diğer söylediğim.
4: Neymiş o?
3: Güneşle ilgili olan.
4: Güneşle ilgili olan mı?
3: Evet, dedin ya hani, nur dağından parlar ve karanlığı aydınlatır diye.
4: Evet, öyle demiştim. Ha, şimdi anladım. Gerçi ben o manada söylememiştim ama sen ondan bahsediyorsun.
3: Tabii ki ondan bahsediyorum. Nurdan'dan parlayıp karanlığı aydınlatan nurdan.
4: Yani Allah Resulünden.
3: Evet, ta kendisinden. Medine'ye gittiğimde bir sohbetine katıldım. Uzun zamandır görmüyordum Allah'ın Resulünü.
4: Ben de görmüyorum ne zamandır.
3: Biliyor musun, görünce fark ettim onu ne kadar özlediğimi. İnsanlar ona sorular soruyor, bir şeyler danışıyor, fikrini ve tavsiyelerini istiyorlardı. O da sessizce dinliyor, sonra da yanıtlıyordu. Ben de bir köşeye geçtim ve onu seyretmeye başladım. Bilirsin, yıldızları seyretmeyi severim.
4: Bilmez miyim?
3: Sohbet bu şekilde devam ederken adamın biri bir şey sordu. Ama ne sorduğunu duyamadım. Allah'ın Resulü ona tebessüm etti ve nükteli bir yanıt verdi. Sonra herkes gülümsedi ve soru soran adam bu yanıta çok sevindi. Herkes çok mutlu görünüyordu.
4: Bak, merak ettim şimdi. Ne sordu acaba?
3: Dediğim gibi duyamadım.
4: Peki Allah Resulü ne cevap verdi?
3: Onu da duyamadım. O an ilgilendiğim şey başkaydı. O an orada yaşanan mutluluğu seyretmek, o muhabbete ortak olmak beni çok sevindirmişti. Sonra birden biri kalkıp bu

0: mutluluğun heyecanıyla Allah'ın Resulüne bir şey söyledin.
1: Onu da duymadım deme artık.
0: Yok, bu sefer duydum. Duyulmayacak gibi değildi.
1: Ne dedi?
0: Adam orada olmaktan, Resulullah'la vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olmuş olacak ki, ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihat ettik dedi.
1: Doğru. Peki Resulullah ne dedi?
0: Evet dedi. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler diye devam etti. Kelimeleri tane tane söyledi. Gözleri uzaklara dalmış, yalnızca kendisinin gördüğü bir şeye bakıyor gibiydi.
1: Şu an senin yıldızlara baktığın gibi mi?
0: Hayır. Çok daha uzaklara. Zamanın ötesine bakıyor gibiydi.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. Cebele bin Suhaym radıyallahu an anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu.

0: İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Sehl bin Sa'd es-Saidi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.
1: Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa, bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben Nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a.

0: إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpetin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hilafet. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların çözmesi gereken en önemli mesele yönetim meselesiydi. Sakifetü Beni Saide'de yapılan tartışmalı toplantının ardından Hazreti Ebubekir'e biat edildi. Ertesi gün Mescid-i Nebevi'de biat geneli kapsadı. Hazreti Ebubekir bu toplantıda muhacirlerin İslam'a erken girdiğini, Hazreti Peygamber uğrunda sıkıntılara katlandığını ve Arapların Kureyş'ten çıkmış bir lidere daha kolay uyacağını dile getirdi. Aynı konuşmada Ensar'ın faziletini de teslim etti. Onların Hazreti Peygamber'e yaptıkları yardımı ve dindeki hizmetlerini takdirle andı. Muhacirlerin hakkını savunurken Ensar'ın değerini gözden çıkarmadı. Halife seçildiğinde yaptığı ilk konuşma nasıl bir yönetici olacağını gösteriyordu. En hayırlıları olmadığı halde başa geçtiğini söyledi. Doğru yaptığında desteklenmesini, yanlış yaptığında düzeltilmesini istedi. Doğruluğu emanet, yalanı ihanet saydı. Güçsüz olanınız hakkını alana kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanınız da üzerindeki hakkı ödeyene kadar benim yanımda zayıftır dedi. Allah'a ve Resulüne uyduğu sürece kendisine uyulmasını, bundan saparsa uyulmamasını istedi. Halktan gözü kapalı bir itaat istemedi. Doğru kalabilmek için kendisine yardım edilmesini diledi. Zayıfın hakkını yönetimin tam ortasına koyması, Hazreti Peygamber'den öğrendiği ölçüyü devlet işine taşımasıydı. Üsame ordusu ve savaş ahlakı. Hazreti Ebubekir'in halife olduktan sonra karşılaştığı ilk ağır meselelerden biri, Hazreti Peygamber'in sağlığında hazırladığı Üsame bin Zeyd ordusunu gönderip göndermeme konusuydu. O sırada farklı bölgelerden irtidat haberleri geliyordu. Medine'nin güvenliği konusunda da endişeler vardı. Bazı sahabiler ordunun bekletilmesini veya genç Üsame yerine daha tecrübeli birinin tayin edilmesini teklif ettiler. Fakat Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın başlattığı işi geri bırakmayı doğru bulmadı. Medine'de kendisinden başka kimse kalmasa bile bu orduyu göndereceğini söyledi. Şartlar zorlamasına rağmen kararından dönmedi. Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı hilafet makamında da aynı kaldı. Üsame ordusunu uğurlarken bir süre yaya yürüdü. Üsame at üzerindeydi. Üsame bundan rahatsız olup halifenin ata binmesini isteyince Hazreti Ebubekir Allah yolunda ayaklarının tozlanmasını güzel gördüğünü söyledi. Orduyu uğurlarken verdiği tavsiyelerse savaş ahlakını doğrudan ilgilendiriyordu. Hainlik yapmamayı, aşırıya kaçmamayı, vefasızlık etmemeyi, öldürülenlerin uzuvlarını kesmemeyi, çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmemeyi, hurma ve meyve ağaçlarını kesmemeyi, ihtiyaç dışında hayvanları boğazlamamayı, ibadete çekilmiş kimselere dokunmamayı öğütledi. Ridde ve zekat meselesi. Hazreti Ebubekir döneminin en büyük sorunlarından biri irtidat hareketleri ve bazı kabilelerin zekat vermek istememesiydi. Bazıları namaz kılacaklarını fakat zekat vermeyeceklerini söylüyordu. Onun için zekat bir mali yükümlülüğün ötesinde dinin ve toplumun bütünlüğünü ayakta tutan bir bağdı. Bu yüzden namazla zekatın birbirinden koparılmasını kabul etmedi. Hazreti Ömer dahil bazı sahabiler başlangıçta daha yumuşak davranılmasından yanaydı. Hazreti Ebubekir ise Hazreti Peygamber döneminde verilen en küçük zekat bağının bile verilmemesi halinde bununla mücadele edeceğini söyledi. Hazreti Ömer daha sonra onun bu kararlılığının Allah tarafından kalbine açıldığını anlayıp ona destek verdi. Hazreti Ebubekir henüz yeni kurulmuş bir toplumun dağılma tehlikesini görüyordu. Herkes dinin bir kısmını benimseyip bir kısmını gözden çıkarırsa, Hazreti Peygamber'den sonra bu birlik kısa sürede dağılabilirdi. Onu bu kararlılığa iten şey, omuzlarındaki dini ve toplumsal emanetti. Bununla birlikte tövbe ve dönüş kapısını bütünüyle kapatmadı. Tuleyha bin Hüveylid, Uyeyne bin Hısn ve Eş'as bin Kays gibi isimler sonraki süreçlerde bağışlandı. Kararlılığı öfkeye dönüşmemiş, ilkesinden taviz vermeden insanlara pişmanlık ve dönüş

0: imkanı tanımıştı. Onun adaleti Galip komutanını sorgulamaktan da geri durmadı. Halid bin Velid'in Ridde sırasında Malik bin Nüveyre'yi öldürmesi üzerine onu Medine'ye çağırıp hesaba çekti. Mazeretini kabul etmekle birlikte Malik'in dul eşiyle evlenmesini Arapların da ayıpladığı bir davranış sayıp kınadı. İstişaresi ve Kur'an'ın cem'i. İstişare onun ahlakının önemli bir parçasıydı. Hazreti Peygamber hayattayken ona danışır, görüşüne değer verirdi. Halife olunca da büyük işleri sahabilere danışmadan yürütmedi. Ama onun danışması sağlam bir kararın ilk adımıydı. Görüşleri dinler, meseleyi tartar, sonra doğru bildiğinde sebat ederdi. Üsame ordusu, zekat meselesi ve yerine kimin geçeceği konuları buna örnektir. Yönetiminde Hazreti Peygamber'i örnek alırdı. Onun tayin ettiği komutanları görevden almadı. İşlerin sürekliliğine dikkat etti. Resulullah'ın güvenip görevlendirdiği birini yerinde tutmak, onun gözünde hem bir vefa hem de işlerin bozulmadan sürmesi demekti. Hazreti Ebubekir dönemindeki en kalıcı hizmetlerden biri Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesidir. Yemame Savaşı başta olmak üzere bazı mücadelelerde Kur'an hafızlarının şehit olması Hazreti Ömer'i endişelendirdi. Kur'an ayetlerinin iki kapak arasında toplanması fikrini Hazreti Ebubekir'e açtı. O ise başlangıçta Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir işe girişmekten çekindi. Dinde gösterdiği titizlik bu tereddütte kendini belli ediyordu. Meselenin önemi anlaşılınca Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet görevlendirildi. Yazılı malzeme ve ezber yardımıyla ayetler toplandı, sahabenin onayıyla Kur'an bir araya getirildi. İşlerin yürütülmesinde heves ve arzusuna göre davranmaz ama emaneti korumak gerektiğinde de gereken adımı atmaktan çekinmezdi. Kur'an'ın bir araya getirilmesi, kısa süren halifeliğinin en büyük hizmetlerinden biri olarak hatırlandı. Dönemindeki fetihler. Hazreti Ebubekir döneminde Irak ve Suriye yönünde fetihler başladı. Bu durum Müslümanların dönemin iki büyük gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla karşılaşması demekti. Ancak bu süreci bir askeri genişleme olarak okumak eksik kalır. Müslümanları harekete geçiren Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda İslam'ı insanlara ulaştırma inancıydı. Bu fetihlerde inanç hürriyeti gözetilmiş, kimse zorla din değiştirmeye zorlanmamıştır. Bu fetihler, kısa süren halifelik sürecine rağmen Hazreti Ebubekir'in ne kadar geniş bir stratejik ufka sahip olduğunu göstermektedir. İçeride birlik kurulmadan dışarıda kalıcı bir adım atılamazdı. O önce dağılma tehlikesindeki toplumu toparladı, sonra Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda yürüdü. Zühdü ve vefatı. Hazreti Ebubekir hastalandığında kendisinden sonra kimin halife olacağı meselesini sahabilerle istişare etti. Hazreti Ömer'i halife tayin etmek istediğinde onun sert mizacından endişe edenler oldu. Hazreti Ebubekir görev sorumluluğu üstlenildiğinde bu sertliğin dengeleneceğini düşünüyordu. Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı ve Müslümanlardan Hazreti Ömer'i dinleyip ona itaat etmelerini istedi. Ölüm döşeğindeyken bile ardında kargaşa ortamı kalmasın diye bu sorumluluğu üstlendi. Hazreti Ömer'i seçerken hayır dilediğini ama gaybı bilemeyeceğini söyledi. İçten bir niyetle karar verdi, yine de her şeyi bildiğini iddia etmedi. Verdiği kararı Allah'ın huzurunda hesabını vereceği bir yük gibi taşıdı. Vefatından önce kızı Hazreti Ayşe'ye mirasını Beytülmal'e verilmek üzere Hazreti Ömer'e teslim etmesini vasiyet etti. Hazreti Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmek istedi. Cenazesinin eşi Esma binti Umeys tarafından yıkanmasını, oğlu Abdurrahman'ın ona yardımcı olmasını söyledi. Eski kıyafetleriyle veya ince bir elbiseyle kefenlendiği aktarılır. Halife olmuş, ordular sevk etmiş, toplumun başına geçmişti. Vefat ederken ardında bıraktıysa bu sadelikti. Sonuç. Hazreti Ebubekir'in ahlakı hayatının her döneminde aynı kaldı. Mekke'de köleleri satın alıp azat eden kişiyle halifeyken güçsüzün hakkını gözeten devlet başkanı aynı insandı. İfk günlerinde kendisini inciten Mistah'a yardımını ilahi uyarının ardından sürdüren müminle Ridde Savaşı'nda dinin birliğini koruyan halife de aynı kişidir. Nebevi terbiyenin onda meydana getirdiği şey bu tutarlılıktı. Tebük seferinde Hazreti Osman ordunun bir bölümünü, Hazreti Ömer malının yarısını verirken o malının tamamını bağışlamış, Resulullah'ın vefatının oluşturduğu sarsıntıda Hazreti Ömer'in metaneti bile dağılırken ümmeti yeniden hakikate o çağırmıştı. Hazreti Ebubekir küçük büyük her imtihanda aynı doğruluğu korudu. Allah'a güveni, Resulullah'a sadakati ve insanlara merhameti her durumda aynı kalmıştır. Bu yönüyle nebevi ahlakın en açık örneklerinden biri olarak hatırlanmıştır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, İstersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu, dedi. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

Ebu Talha Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde peygamber.

0: Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısıysa komşusuna karşı hayırlı davranandır.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Ebu'l-Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı.
1: Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ukbe bin Amir'in radıyallahu anh kal, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, El müslimu ehul müslim, ve la yahillu li müslimin ba'a min ahihi bey'an fihi aybun illa beyyenehu leh. Kıymetli kardeşlerim, Ukbe bin Amir radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel hadisini nakleder. Mümin, müminin, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kusurunu açıkça söylemeden bir Müslümanın diğerine herhangi bir ayıplı malı satması helal değildir. Kıymetli kardeşlerim, evet, bizler bu dünya hayatında Hazreti Adem'den bugüne kadar hep aslında insanoğlu olarak birbirimizin kardeşiyiz. Ama özelde Müslümanlar olarak hukukumuz daha samimi, daha birbirimizi düşünen, hatta kendimiz ihtiyaç sahibi iken de olsa kardeşimizi tercih eden insanlarız. Bu anlamda birbirimizin kardeşi ve hatta kan bağından daha güçlü ilişkisi olan kişileriz. Dolayısıyla Allah'ın bize helal kıldığı alışverişi haramlı hale, kusurlu hale getirmek de hiçbirimizin hakkı olamaz. İşte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifte kusurunu açıkça söylemeden bir Müslümanın diğer bir Müslümana herhangi bir ayıplı malı satması helal değildir. Bakınız kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine pazarında dolaşırken bir buğday yığınının yanından geçti ve o buğday yığınının yanına uğradı. Satıcının yanına geldi. Elini o buğday yığınının içine daldırınca parmaklarının ıslandığını gördü. Satıcıya "Bu ıslaklık da nedir? Ey buğday sahibi, ey satıcı," diye sordu. O da "Üzerine yağmur yağmıştı ey Allah'ın Resulü," buyurdular. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. "Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Men gashşene feleyse minni. Bizi aldatan benden değildir," buyurdu. Gerçekten sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu söylediği söz o kişi için ağır bir söz. Onu kaldırmak da gerçekten çok zor. Bizi aldatan bizden değildir. Bizim dinimizin emrettiği bir işi yapmıyor demektir. Malınızın ayıbını, kusurunu varsa mutlaka söylemelidir. Daha sonra siz sattığınızda, o malı sattığınızda, karşı taraf onu aldığında ve kusurlu olan kısmı gördüğünde sizin hakkınıza kötü söz söyleyecektir, bu kesin. Bunu nasıl göze alarak böyle bir satış gerçekleşebilirsiniz? Tabii ki ayıplı malların fiyatı da düşecek. O fiyatın düşmemesi, daha fazla kar elde edebilmek için kardeşini aldatan kişiler İslami duyarlılıkla hareket etmiyorlar demektir. Kıymetli kardeşlerim, Kays bin Ebu Karaze anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam biz çarşıdayken diyor yanımıza geldi. Ve şöyle buyurdu. Bu çarşı işlerine boş söz ve yalan karışabilir. Öyleyse alışverişinizi sadaka ile temizleyin buyurdular. İşte bize düşen vazife her gün kazancımızdan, elde ettiğimiz gelirden bir miktarını fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine, yolda kalmışa, öğrenciye verdiğimiz takdirde
yaptığımız hata ve kusurları gizleyebiliriz, örtebiliriz ve bunu kaldırmak için mücadele etmiş oluruz ve Allah indinde de büyük bir ecir kazanırız. Evet, Allah-u Teala, kıymetli kardeşlerim, alışverişi helal kılmıştır. Bu alışverişi yaparken içine mesela haramı, ribayı karıştırmayın. Çünkü Allah-u Teala ribayı haram kılmıştır buyurur Bakara suresinin 275. ayetinde. Ve kıymetli kardeşlerim, en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, uzun vadeli veya taksitli alışverişlerde de yine maalesef aldatmalar olabilmektedir. Vadeyi geciktirenler kasıtlı olarak, vermek istemeyenler ve unutturanlar. Onun içindir ki Bakara suresinin 282. ayeti müdayene ayet olarak bilinir. Onun için mutlaka yazılmalı, borçlar senetlere bağlanmalı ve verilen sözlerde durulmalı, yazılan ve altı imzalanan tüm senetlere sahip çıkılmalı ve zamanında ödenmelidir. Matlul ganiyyi zulmün, leyyül vacidi zulmün. Yani vakti gelmiş borcu ödemeyip sürekli geciktirmek, zamanını uzatmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle zulümdür kıymetli kardeşlerim. Ancak imkanı olmayan, ödeme imkanı bulamayan kişilere de zengin olan satıcıların karşı tarafa müsamaha göstererek affedivermesi ve ona sadaka olarak o borcu tekrar geri vermesi karşı tarafı rahatlatacaktır. Bu şu demek değildir: karşı taraf artık bunu alışkanlık haline getirecek, sürekli borçlanarak o borcun üzerine yatacak ve onu ödemeyecek. Asla böyle düşünmemesi gerekir müminin. Her iki tarafta böyle düşünmemesi gerekir. Herkes borcunu ödeme niyetinde olmalı ve birbirimize güven içinde bu işleri yürütebilmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ticaret erbabıydı. Hazreti Hatice'nin ticaret işlerini yürütmüştü uzun süre. Büyük bir güven kazanmıştı. Bu yüzden ticari sahada Muhammedül Emin olarak biliniyor. Ahlaken de insanların en iyisi, en güvenilir olanı olarak tanınıyordu. İşte Hazreti Hatice evlilikte bunu ön plana çıkarmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emin sıfatından hareketle böyle bir eşinin olmasını istemiş ve Efendimizle evlenmişti. Kıymetli kardeşlerim, ticarette güven önemlidir. Kureyş suresini hepiniz biliyorsunuz. Li ilafi Kureyş, ilafihim rihlete şitai ve sayf. Evet, o günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve o dönemde yaşayan insanlar kışın Yemen tarafına, yazında Şam tarafına ticaret için gidiyordu. Allah-u Teala öyle bir güven, öyle bir kaynaşma sağladı ki ilafi Kureyş, ilafihim rihlete şitai ve sayf, yaz ve kış yolculukları, ticaretleri, ticaret kervanlarını, Kureyş'in kervanlarını o bölgeye ısındırdı. Adeta Efendimiz'i bu alışveriş sayesinde kuzeyde ve güneyde tanınan bir şahsiyet haline getirmişti. Efendimiz Kureyşlidir biliyorsunuz. Kıymetli kardeşlerim, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعِينَ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Şu halde diyor, böyle bir emniyet, böyle bir ülfet kurulduğuna göre size düşen vazife nedir? Sizi açlıktan, korkudan emin kılan yüce Rabbinizin evine doğru yönelip orada kulluk yapmanız, ibadet etmenizdir. Hazel beyt diyor, işte Beytullah'a yönelerek ibadetlerinizi yapmanızdır. Biz işte açlık ve korku olmadan Allah'a

güvenerek, Rezzak'ın Allah olduğuna inanarak hareket ettiğimizde çok şeyler kazanacağız. Zaten Allah-u Teala hiçbir zaman çalışanın amelini zayi etmez. Çalışan mutlaka karşılığını verir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çalışanların alnının teri kurumadan mutlaka onların ücretini verin buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, alışverişte, ticarette, iyi bir ahlaka, iyi bir adaba hepimizin sahip olması gerekiyor. Birbirimizi aldatmadan, dürüstçe, samimice alışveriş yaptığımızda Allah-u Teala bizim alışverişimizi bereketlendirecektir. Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sorulduğu zaman lem yekun fahişen ve la mütefahhişen ve la sahaben fil esvak buyurmuştur. Ve la yeczi bisiyye esseyye ve lakin ya'fu ve yasbahu. Evet, o haddi aşan sözlerinde, uygulamalarında, yaşantısında taşkınlık yapan bir kimse değildi ki. Çarşıda, pazarda, alışveriş merkezlerinde asla çırtkanlık yapmaz. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Aksine sevgili peygamberimiz affediciydi, affederdi ve her zaman hoşgörülü davranmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Cuma suresinin 10. ayetini hatırlayınız. Orada Yüce Rabbimiz ne diyor? فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Namazı kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Biz Allah'ın lütfunu arıyoruz. Biz Allah'ın bereketini arıyoruz. Ticarete, oyuna, eğlenceye, bu dünyanın zevkine, sefasına dalıp sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hutbedeyken ayakta bırakan kişiler gibi asla olmamalıyız. Evet, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onun içindir ki bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ticaret ahlakına hep birlikte sahip olmalıyız. Peygamber Efendimiz bir bayram günü ashabından bir kısmı ile birlikte bir bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıkları zaman avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yad ettiklerini gördü. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara alım satım işlerinizi nasıl yapıyorsunuz diye sorduğunda onlar da şöyle alır şöyle satarız diye anlattılar. Ticaret usullerini ifade ettiler Peygamber Efendimiz'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dilediğiniz gibi alışveriş yapın, alıp satın. Fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini, kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu. Ve sözlerine şöyle devam etti. Ey insanlar, şu söylediklerimi iyice belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan yani piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü adına sakın satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni bir fiyat teklifinde bulunmasın buyurmuştur. Şu güzel adaba bakınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ukaz panayırına sıklıkla gider ve İslam'ı tebliğ ederdi cahiliye döneminde. Yani İslam'ın ilk geldiği yıllarda cahiliye döneminde de olan bu alışveriş merkezine giderdi. İslam'ı ilk anlattığı yıllarda da Ukaz panayırına sıkça giderdi. İbn Abbas anlatıyor. Kânet Ukaz ve zulmecaz vel mücenne esfâkan fil cahiliye felemmâ kânel İslamu teessemu en yebî'u fîhâ fenezelet leysa aleykum cünâhun en tebtevû fadlen min rabbikum ayetinin indiğini söylüyor. Yani Ukaz panayırı, zulmecaz, mecenne bunlar cahiliye döneminin alışveriş merkezleriydi. Özellikle haç döneminde. Dolayısıyla İslam geldiği zaman insanlar acaba haç zamanında alışveriş yaparsak ne olur ne olmaz, günahkar olur muyuz olmaz mıyız diye kendi aralarında konuşmaya başladıkları zaman işte bu ayet indi. Allah'ın fazlından, Rabbinizin fazlından aramanızda size herhangi bir günah yoktur. İşte haç mevsiminde demek ki biz orada bir takım
ticari ilişkiler, alışverişler yapabiliriz. Bunda herhangi bir sakınca yok. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu üç panayıra giderdi. Ukaz panayırı, kıymetli kardeşlerim, ukaz panayırı günümüzde en canlı panayırlardan bir tanesi. Belli zamanlarda orayı açıyorlar. Şu anda Taif sınırları içindedir. Yani Mekke'ye yaklaşık 120 kilometre civarında bir yerdir. Yine tabi bu pazar Kureyş'in ve Arapların bir pazarı olduğu için Şevval ayının neredeyse tamamında bu pazardaydılar. Daha sonra Micenne panayırına geçerlerdi ki Micenne panayırı da yaklaşık 25 kilometrelik mesafede ve Mekke fethinde Peygamber Efendimiz ve ashabının 10 bin kişilik ashabın ışıkları yaktığı ve Ebu Süfyan'ın Müslüman olduğu o gündeki mekandır. Mervuz Zehran denilen mekandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada da Zilkade ayında 20 günlük bir alışverişe katılırdı ve hacca gelen farklı ülkelerdeki insanlarla alışveriş yapardı. Bir pazar daha var ki o Arafat'ın hemen arka tarafında yer almaktadır. Zülmecaz, Arafat'a çok yakın bir yer. O da artık Arafat'a çıkılacağı zaman dilimine yakın 10 günlük bir alışveriş merkezi kurulurdu. Şu anda ikisi atıl ama Ukaz Panayırı canlı olarak kalmaya devam etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz orada hem ticaret ahlakını hem de insanlara din-i mübin-i İslam'ı anlatıyor idi. Hatta şöyle bir rivayet var Ukaz Panayırı'nda. Diyor ki ya eyyuhennas kulu la ilahe illallah tuflihu diyor Peygamber Efendimiz. Ey insanlar la ilahe illallah deyin kurtulun. Arkasından da bir kişi takip ediyor diyor ravi. O da diyor ki sizi ilahlarınızdan yüz çeviren kişiye inanmayın. O sizi bu zamana kadar inandığınız ilahlarınızdan yüz çevirtmek için çalışıyor diyor. O kişi de Ebu Cehil. İşte böyle bir atmosfer var. Hatta orada kızıl bir devesinin üzerinde Kusb bin Saide'nin okumuş olduğu bir hutbe var ki dillere destan. Ya eyyuhennas diyor ey insanlar. İştemi'u ve istemi'u ve'u. Toplanın, dinleyin, kulak verin, candan dinleyin diyor. Kullu men aş mat. Her yaşayan ölecektir. Ve kullu men mat. Her ölen de fat bir gün unutulacaktır. Ve kullu ma huve atin at. Size gelecek olan mutlaka gelecektir. İnne fis semai le haberan. Gökte bir haber var. Ve inne fil ardı le ibaran. Yeryüzünde de ibretler var diye bu şekilde hutbesini sıralıyor. Yani alışveriş merkezlerini biz sevimli hale getirip aynı zamanda kültür merkezleri yapmamız gerekir kıymetli kardeşlerim. Şu hadis-i şerifle sözlerimi noktalıyorum. Hakim İbni Hizam'ın nakletmiş olduğu rivayette sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el beyyani bil hıyar ma lem yeteferraka. Alışveriş yapan insanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Fe in sadaka ve beyyena rizika bereketi bey'ehime. Eğer birbirlerine karşı doğru, dürüst olurlarsa, samimi olurlarsa, mallarının ayıbı, kusuru var mı yok mu bunu açık ve net ifade ederlerse bu alışverişlerin bereketinin rızkıyla rızıklanırlar. İşte en önemli olan budur. Bereket yoksa huzur yoktur kıymetli kardeşlerim. Ne kadar paranız olursa olsun bereketi aramamız gerekiyor her şeyde. Ancak ve in kezebe ve keteme yalan söyledik ve ayıpları kusurları gizledik isek muhika bereketu bey'ehime alışverişlerinin bereketini mahvetmiş olurlar. Ortadan kaldırmış olurlar. Onun için alışverişte dürüstlük esastır, samimiyet esastır. Varsa bir ayıp onun beyana esastır kıymetli kardeşlerim ve hedefimiz berekete ulaşmak olmalıdır. Aksi halde bereketi kaçırdığımızda bu hayatın tadını, lezzetini ve güzelliklerini de kaçırmış oluruz. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, lütfu, ihsanı, sıhhat ve afiyetiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine, Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii." dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh, rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu 1 derece yükseltir. İbni Ömer'den

0: radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Artık söz tahtından söylüyordu o. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Yala Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, "Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir dediğini ezberledim," demiştir.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla 4 şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi. Yine Ebu Hureyre, radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu.

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.
1: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un dualarından biri de şuydu: Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
2: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına.
3: Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın.
1: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya.
3: Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
4: Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
5: Biz kabul ediyoruz.
6: Evet, biz kabul ediyoruz.
7: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar.
0: Dördüncü bölüm.
8: 15 yıl sonra.
7: Mekke topraklarında ekin bitmezdi. Kavurucu çöl sıcakları ziraate müsaade etmiyordu. Su kaynaklarının azlığı ve ikliminden dolayı hayvancılık da yapılamıyordu. Mekkeliler eskiden beri ticaretle uğraşırdı. Ticaretle uğraşmayanlarsa geçim sıkıntısından kurtulamazlardı. Ebu Talip de tüccardı. Fakat üst üste yaşanan kıtlıklar, ardından yaşanan kabile savaşları onu oldukça sarsmış, maddi kuvveti kalmamıştı. Bir gün oğullarından ayırmadığı yeğenine şöyle dedi.
9: Ey kardeşimin oğlu, maddi durumumu biliyorsun. Hiçbir zaman zengin olmadım. Bugüne kadar iyi kötü geçindik. Ama artık güç yetiremiyorum. Şiddetli kıtlık yılları geçirdik. Pek çok kavimle mücadele etmek zorunda kaldık. Elimdeki avucumdaki kurudu. Şimdi kavmimiz Şam tarafına gidecek bir kervan hazırlığında. Duydum ki Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana katılmak için hazırlanıyormuş. Hatice'yi bilirsin, onunla akrabalığımız var. Başarılı bir tüccardır. Hem kendi kazanır hem de ortaklık yaptığı insanlara kazandırır. Bu kervan için de güvenebileceği birilerini arıyormuş. Ona gidip de bu işi istediğini söylesen sanırım seni başkalarına tercih eder. Çünkü sen temiz ahlakın ve üstün meziyetlerinle tanınıyorsun. Güvenilirsin. Hatice akıllı bir kadındır. Böyle bir fırsatı kaçırmaz. Hem o karlı çıkar, hem biz karlı çıkarız. Ne dersin?
7: Hazreti Muhammed, amcacığım dedi. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hazreti Muhammed'in bu teklifi kabul etmesi üzerine Hazreti Hatice durumdan haberdar oldu. Ve bu doğru sözlü, güzel huylu gençle çalışmanın kendisini mutlu edeceğini söyleyerek antlaşma yapmak üzere onunla görüşmek istedi. İyi bir ücret karşılığında onu Yemen'le Mekke arasındaki Hubaşe pazarına gönderdi. Bu sırada kervanda bulunan Meysere'ye de özel bir görev vermişti.
10: Beni çağırmışsınız hanımım.
2: Evet, gel Meysere. Senden isteyeceklerim var. Otur şöyle.
10: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Biliyorsun Şam tarafına bir kervan hazırlığındayız. Bu kervanda çok kıymetli mallar olacak. Kazancımızın çok olacağını düşünüyorum. Bu defa kervanda sorumlu olarak göndereceğim kişi Muhammed bin Abdullah.
10: El Emin diye anılan Muhammed mi?
2: Evet, o.
10: Herkesin güvendiği bir genç. Sözüne sadık.
2: Evet.
10: Mert biri.
2: Haşimoğullarını tanırım. Güvenilirliğini bildiğim için kendisine bu teklifte bulundum. Ticari tecrübesi yok ama ona güveniyorum. Kervanları götürürken beraber olacaksınız. Onu iyice incelemeni ve izlenimlerini bana anlatmanı istiyorum.
10: Peki, nasıl emrederseniz.
2: Şam'a gitmeden önce Hubaşe pazarına gideceksiniz. Sadece bunda değil, birkaç seferde daha birlikte olacaksınız. İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
10: Emrin başım üstüne hanımım.
2: Hadi yol hazırlıklarına başlayın. Bir an evvel harekete geçin. Selametle gidin gelin.
7: Meysere ve Hazreti Muhammed önce Mekke'ye 6 günlük mesafede olan Hubaşe pazarına gittiler. Buradan büyük bir karla döndüler. Sonra Şam kervanına katıldılar. Bu arada Meysere hanımının emri üzerine Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmıyordu. Şam'a yaklaştıklarında büyük bir manastırın yanında konakladılar.
10: Muhammed, burası bizim konaklama yerlerimizden biridir. Çok yorulduk. Şurada bir zeytin ağacı var. Onun gölgesinde dinlenelim istersen. Şu yaklaşan manastırın rahibi Nastura.

0: Misafirperver bir adamdır. Gidip bir hal hatır sorayım. Merhaba Nastura.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Şam kervanı ha? Uğurlu olsun.
0: Sağ ol.
1: Mekke ahalisi nasıl?
0: İyiler hamdolsun.
1: Yalnız değilsin bu defa sanırım ha?
0: Evet.
1: Şu ağacın altındaki adam mı ortağın? Az önce beraber olduğunuzu gördüm de.
0: Evet. O Haşim oğullarından bir genç. İsmi Muhammed. Ticari seferlere yeni başladı. Hatice binti Hüveylit'in mallarını götürüyoruz birlikte.
1: Nasıl biridir?
0: Güvenilir, temiz bir genç. Birkaç seferdir birlikte yolculuk yapıyoruz. Tanıdıkça daha çok seviyorum onu. Güzel ahlaklı, cana yakın biri.
1: Fiziksel özellikleri, geldiği yer, mensup olduğu kabile, bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
0: Ne gibi?
1: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
0: Ne? Peygamber mi?
1: Evet. Kitaplarımızda gelecek son peygamberden bahsedilir. Biliyorsun, İsa'dan sonra bir kurtarıcı bekliyoruz. Mekke civarından çıkacak bir yetim dünyanın geleceğini değiştirecek. Şimdi şu ağacın altındaki gence bakarken onu görür gibiyim.
0: Onda farklı bir şeyler olduğunu anlamıştım. Ama peygamber diyorsun. Bunlara benim aklım ermez. İnsanlara gelecek son bir peygamberden mi bahsediyorsun? Yani İbrahim ve Musa peygamberler gibi mi?
1: Aynen öyle.
0: Dedim ya, benim aklım ermez. Ama bu gerçekse olağanüstü şeyler yaşayacağız. Hanımıma bu dediklerini ileteceğim.
2: Şam seferinden iyi bir kazançla dönen Meysere hanımına bilgi veriyordu.
0: Hanımım, şükürler olsun ki çok bereketli bir yolculuk oldu. Götürdüğümüz malları iyi bir fiyata sattık. Burada satabileceğimiz şeyleri de uygun fiyatla aldık.
3: Güzel.
0: Tabii bunda Muhammed'in rolü büyük. O ticari bir deha, iyi pazarlık yapıyor.
3: Duymak istediğim şeyleri söylüyorsun.
0: Hayvanlardan anlıyor. Kervanın gerisinde kalan iki deveden umut kesmek üzereydik ki o geldi ve develeri tedavi etti. Nerede konaklamamız uygun olur biliyor. Ticari seferleriniz için birebir.
3: İsabet ettik desene.
0: Evet hanımım. Yol boyunca da yanlış bir hareketini görmedim. İyi bir yol arkadaşı. Ama asıl söylemek istediğim şey başka.
3: Neymiş o?
0: Şam yakınlarında manastırın yanında konakladık. O manastırın rahibini tanırım. Nastura. Yanına uğradıkça oturur sohbet ederiz. Bizi görünce yanıma geldi ve Muhammed'le ilgili sorular sordu. Soruların cevaplarını da biliyor gibi onaylıyordu. Ve sonunda ne dedi biliyor musunuz? Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
3: Peygamber mi dedin sen?
0: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
3: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum. Bunu bir de Varaka bin Nehfel'e danışalım. Biliyorsun o iyi bir Hristiyandır, çok okur. Herkes bilmediklerini ona sorar. Gidip bir konuşayım bakalım ne diyecek.
4: Kim o?
3: Hatice binti Hüveylit.
4: Oh, hoş geldin, hoş geldin amcamın kızı, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, nasılsın?
4: Hamdolsun, sen nasılsın? Heyecanlı görüyorum seni.
3: Evet, heyecanlıyım. Sana sormak istediğim şeyler var.
4: Ben de meraklandım şimdi. Sor bakalım neymiş?
3: Muhammed bin Abdullah'ı bilirsin. Abdülmuttalib'in torunu.
4: Evet, tanırım tabii, akrabamız olur.
3: Evet, dedelerimiz birkaç kuşak ötede birleşiyor. Aileyi tanıyor ve güveniyordum. Derken Muhammed bir iş teklifiyle bana geldi. Onu kölen Meysere'yi de yanına katarak birkaç kervanla birlikte gönderdim. Sonuncusu Şam'a giden büyük kervandı. Büyük bir kazanç sağladılar.
4: Mübarek olsun.
3: Sağ ol. Ama asıl konuşmak istediğim konu başka. Meysere bana yol hallerini anlattığında çok etkilendim ve heyecanlandım. Şu Şam Manastırı'nın rahibi. Onun peygamber olabileceğini söylemiş.
4: Ne diyorsun? Gel, gel şöyle otur. Baştan sona bir anlat bakalım. Anlattıkların doğruysa

0: Düşünceli görüyorum seni.
1: Evet, sana danışmak istediğim bir konu var.
0: Hayır olsun. Neymiş o?
1: Hayır olur inşallah. Biliyorsun kervanlarımda güvenilir insanlara ihtiyacım oluyor. Birlikte çalışmaya yeni başladığımız biri var. Muhammed.
0: Evet, duydum. Büyük kazanç sağlamış son seferde.
1: Evet. İş ortaklığımızdan çok memnun kaldım. Düşünüyordum da ahlakı güzel, zarif ve güvenilir biri. Yani nasıl söylesem?
0: Ne demek istediğini anlıyorum Hatice. Eşin vefat ettiğinden beri kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorsun. Kureyş'in ileri gelenlerinin evlilik tekliflerini de reddettin. Sen ileri görüşlü, akıllı bir kadınsın. Şerefini korursun, sağlam karakterlisin. Hem soy sop olarak hem de şeref ve zenginlik olarak Mekke'nin önde gelenlerindensin. Muhammed'de özel bir şey görmüş olmalısın. Eğer böyle bir niyetin varsa sakın çekinme, bana söyle.
1: Nefise, demek istediklerime tercüman oldun. Ne dersin? Olur mu?
0: Neden olmasın? Ben Muhammed'le bu konuda görüşeyim mi? Ne dersin?
1: Ah evet, iyi olur.
0: İlk fırsatta görüşüp sana haber veririm.
2: Hatice'nin isteğini iletmek üzere Nefise, Hazreti Muhammed'le görüşmeye gitmişti. Hal hatır sorduktan sonra asıl maksadını dile getirdi.
0: Ey Muhammed, kavmin arasında sevilen, sayılan bir delikanlısın. Şerefli bir aileden geliyorsun. Evlilik yaşında geldi. Seni bir yuva kurmaktan alıkoyan nedir?
2: Hazreti Muhammed, evlenmek için yeterli mali imkanım yok, diye yanıtladı.
0: Peki, bu sağlansa, sen hem maddi imkanları çok olan, hem şerefte, hem ahlaki özelliklerde sana denk olan bir hanımla evlenmeye davet edilsen, kabul etmez misin?
2: Hazreti Muhammed, kimi kastediyorsun, diye sordu.
0: Hatice'yi.
2: Hazreti Muhammed şaşkınlıkla, ben böyle bir teklif alacağımı hiç ummuyordum, diye yanıtladı.
0: Ben Hatice'nin bilgisi dahilinde, onun adına konuşuyorum seninle.
2: Hazreti Muhammed bu teklife şaşırmış ve memnun olmuştu. O zaman ben de kabul ediyorum, dedi.
0: O zaman ben de Hatice'ye haber vereyim.
2: Bundan sonra Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'le karşılaştıklarında ona şunları söyleyerek hislerini dile getirdi.
1: Ey amcamın oğlu, sen benim akrabam oldun. Kavminin arasında şerefli, güvenilir, güzel huylu, doğru sözlü olduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum.
2: Hazreti Muhammed de benzer hisler taşıyordu ve aynı şekilde mukabelede bulundu. Kısa sürede evlilik hazırlıkları başladı. Yeni bir yuva kurmaya karar veren Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin düğün merasimlerini yapmak üzere Haşim oğulları Hazreti Hatice'nin evinde toplanmışlardı. Hazreti Hatice'nin babası hayatta olmadığı için o amcası Amr bin Esed'den istenecekti. Ebu Talip ayağa kalkarak şöyle bir konuşma yaptı.
3: Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in, sonra da İsmail'in zürriyetinden vücuda getirdi. Bize yöneleceğimiz kutsal bir mabet, huzur ve emniyet veren bir harem ihsan etti. Bizi de o beytin bekçisi, hareminin bakıcısı, halkın reisi yaptı. Buraya geliş maksadımız, kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah'a kızınız Hatice binti Hüveylid'i istemektir. Sizin de akrabanız olan Muhammed'le Kureyş'te hangi genci kıyas etseniz Muhammed üstün gelir. O şeref, asalet, akıl ve faziletçe hepsinden üstün gelir. Belki malı azdır ama mal dediğiniz şey geçici bir meta değil midir? Allah'a yemin ederim ki onun gibisini bulamazsınız. Şimdi o, kızınız Hatice'yi kendine eş olarak istemekte ve mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir.
2: Bu konuşma üzerine Varaka bin Neffel ayağa kalkarak şöyle bir cevap verdi.
4: Saydığınız meziyetler bizim için de Allah'a şükür.

0: tefekkür vesilesidir. Hamdolsun ki Yüce Allah bize bütün bu nimetleri ve fazlasını vermiştir. Bizler Arapların reisleriyiz, siz de öylesiniz. Ne biz sizin faziletinizi inkar ederiz, ne de diğer insanlar. Biz de sizinle akrabalık kurarak şereflenmek isteriz. Ama son sözü söylemek Hatice'nin velisi olan amcasına düşer.
1: Bu sözlerin üzerine ben de ancak şunu diyebilirim. Ey Kureyş topluluğu, şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Hayırlı olsun. Çok güzel, çok sevindim.
3: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
4: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. Düğün yemeği olarak bir ziyafet verildi. Ve Hazreti Muhammed artık Hazreti Hatice'nin evinde yaşamaya başladı. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
7: La tazulu qadam ibn adam yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'al 'an khams 'an 'umrihi fima afna wa 'an shababihi fima abla wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa madha 'amila fima 'alim.
6: Kıyamet gününde insanoğlu şu 5 şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Her başlangıcın mutlaka bir sonu vardır. Sonu olmayan yegane varlık, başlangıcı da olmayan Allah Teala'dır. İçinde hayat bulduğumuz bu kainat da mutlaka son bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, kainatın sonu olan kıyamet günü geldiğinde, yıldızlar bir bir sönecek, güneş batıdan doğacak, dağlar saçılmış yünler gibi savrulacak, denizler kaynayacak, insanlar, her biri bir tarafa uçuşan kelebekler misali sağa sola dağılacak, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar ölümle karşılaşacaktır. Kıyamet, ebedi hayatın başlangıcıdır. Vaktini Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Peygamber Efendimiz'e kıyamet vakti sorulduğunda, onun bilgisi sadece Allah'a aittir diye cevap vermiştir. Esasında kıyametin vaktinin bilinmesinden ziyade, ona hazırlık yapıp yapmadığımız önemlidir. Nitekim bir defasında adamın biri, ''Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?'' diye sorunca, Hazreti Peygamber, ''Onun için ne hazırladın?'' diye sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, kıyametin kopmasına yakın bazı alametlerin ortaya çıkacağını şöyle haber vermiştir. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Mümin, kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceği bilinciyle bir hayat sürer. Ömrünü hayırlı işlerle geçirir. Rabbinin rızasına ulaşmak için gayret gösterir. Gençliğini, nefsinin arzu ve isteklerini gerçekleştirmek üzere heder etmez. Dünyaya bir daha mı geleceksin, eğlencene bak gibi sözlere aldırış etmez. Peygamber Efendimiz'in, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgelik bulunmadığı kıyamet gününde himaye edilecek 7 grup insandan biri de harama düşmekten korunan gençtir. Müjdesindeki gençlerden olmanın yollarını arar. İhtiyaç sahiplerine, mazluma, mağdura destek olarak zekatını ve sadakasını vererek mal varlığının şükrünü yerine getirir. Öğrendiği her hayırlı söz ve fiili hayatına aktarır. Hazreti Peygamber'in şu uyarısını asla unutmaz. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.
8: Kırk hadiste iman.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Şehirlinin köylü adına satım yapması. Satıcıları yolda karşılamak, telakki rukban tabiri, şehirde oturanların köyden veya dışarıdan gelen taşralı üretici kimseleri şehir dışında karşılayarak henüz pazara girmeden ürettikleri veya satmak istedikleri malları almak manasına gelir. Abdullah bin Ömer uygulamayı şöyle anlatır. Biz ticaret kervanını yolda karşılar, pazara getirilen erzakı ucuz fiyata satın alırdık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erzak pazarına girinceye kadar aldığımızı satmamızı yasakladı. Abdullah bin Abbas ise şehirli köylü adına satım yapamaz, yapmamalıdır. Hadisinin manası sorulması üzerine onun bir simsarı olmaz cevabını verir. Aslında çiftçi tarafından üretilen ziraat mahsulleri veya sanayici tarafından imal edilen eşya ve sanayi ürünleri ticaret sektörü yoluyla tüketicilere ulaşmaktadır. Şüphesiz sunulan hizmet karşılığında kazanç elde edilmesi meşrudur. Ancak malları ucuza kapatmak demek olan bu uygulamada malın gerçek piyasa değerinden haberdar olmayan üreticinin mağduriyeti söz konusudur. Çünkü piyasayı çok iyi bilen komisyoncu veya tüccar, malın raiç bedelini bilmeyen üreticiye ucuz bir fiyat vermektedir. Diğer taraftan burada tüketicilerin de mağduriyeti söz konusudur. Çünkü ucuza aldığı malı tekelinde tutan büyük sermayedar, piyasaya bunu pahalı olarak sürecektir. Haksız rekabete sebep olan bu müdahaleyle normal işleyen piyasa sistemi de bozulmuş olacaktır. Böyle bir sistemde köylü satıcıyla şehirli alıcı arasında hiçbir emek sarf etmeden para kazanan asalak bir aracı rantiye sınıfının doğması da kaçınılmazdır. Ayrıca malın stoklanması ve kara borsaya düşme tehlikesi de göz önünde bulundurulursa, bahse konu olan yasağın sebep ve hikmetleri daha güzel anlaşılacaktır. Söz konusu uygulamayı özellikle Hanefi fıkıh alimleri tahrimen mekruh görmüşlerdir. Bu itibarla satıcıları yolda karşılamak gibi işi ranta dönüştüren, sosyal huzursuzluk ve rahatsızlıklara zemin hazırlayan her türlü uygulamadan kaçınılmalıdır. Bununla beraber üreticinin, satıcının bilgisizliği istismar edilerek onun aldatılması, kıtlık ve dolayısıyla piyasanın suni olarak yükselip zarar görmesine yol açmaması şartıyla söz konusu uygulamada bir sakınca olmadığı bilinmelidir. Açıklaması yapılan hadis-i şerifin bir başka tariki şöyledir. Şehirli köylü adına satış yapmasın. İnsanları kendi hallerine bırakın. Allah onları birbirlerinden rızıklandırır. Bu hadisten piyasayı iyi bilen şehirlinin köylüye ait mahsulleri stoklayıp simsar sıfatıyla satış yapmasının yasaklandığını anlamaktayız. Nitekim Abdullah bin Abbas şehirlinin köylü adına satışını simsarlık olarak tarif etmiş ve şehirli köylüye simsarlık yapıp onun malını satamaz demiştir. Hanefi fakihlerine göre böyle bir simsarlık müşteri kızıştırmak anlamına gelen neceş satışında olduğu gibi halka zarar vermesi halinde mekruh olur. Alıcıyla satıcıdan herhangi birisinin zarar görmemesi halinde ise simsar vasıtasıyla yapılan alışveriş caiz görülür. Ne var ki tarımla uğraşan köylüler yola çıkma fırsatı bile bulamadan hasat yerlerinde karşılanabilmektedir. Hasat mevsiminde buğday, pamuk, zeytin, çay, fındık gibi toprak ürünlerinin devlet kurumu veya özel sektör tarafından toptan satın alınıp depolara konulması ve daha sonra piyasaya kontrollü olarak ve yüksek fiyatlarla sürülmesi, karın çok sayıdaki üreticiye değil, az sayıdaki kişi veya kuruluşun kasasına girmesine sebep olan bir uygulamadır. Uygulanan bu sistemin bir şekilde köylü üreticinin lehine düzenlenmesi ve gelir dağılımının adaletle gerçekleştirilmesi gerekir. Genelde arıcılar tarafından satın alınan köylü üreticinin malı bazen el değiştirerek pahalı bir şekilde tüketiciye ulaşmaktadır. İşte fiyatların yükselmesine sebep olan böyle bir müdahaleyi Resul-i Ekrem yasaklamış ve piyasanın serbest bırakılmasını isteyerek halkın zarar görmesini önlemiş bulunmaktadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum." buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu" dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum" dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu" dedi.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı," buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, "Ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim," buyurmuştur. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse, borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin," buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İsrail oğulları peygamberler tarafından idare ediliyor. Biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonraysa peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, 'Ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz?' diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 'Öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır,' buyurdu.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kâmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş. Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: efendime söyleyeyim.
1: Cem-i enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe kavseyine, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Semüre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır dediler.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
3: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin üç çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar, dedi. Kadınlardan biri, ya iki çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki çocuk da böyledir buyurdu.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
3: İbn Mesud'dan
4: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında, Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

Kuzen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Mümine Hanımların Efendisi Hazreti Fatıma radıyallahu anha. Miladi 609 yılında Mekke'de doğdu Hazreti Fatıma. Hazreti Peygamber'in en küçük kızıdır. Lakabı beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın anlamında Zehra'dır. Aynı zamanda iffetli ve namuslu kadın anlamındaki Betül lakabıyla da anılmıştır. Siyer kaynaklarında Hazreti Fatıma'nın adı ilk kez müşriklerin Hazreti Peygamber'e karşı gerçekleştirdikleri bir saldırı vesilesiyle geçer. Buna göre Kabe'de namaz kılmakta olan Resul-i Ekrem'in secdeye vardığı sırada omuzlarına müşriklerden Ukbe bin Ebu Muayt tarafından bir deve işkembesinin atılması üzerine küçük yaştaki Fatıma koşarak babasının üzerindeki pislikleri temizlemiş ve bunu yapanlara kızıp söylenmiştir. Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber tarafından Hazreti Ali ile evlendirildi. Düğün esnasında Hazreti Fatıma'nın çeyizi kadife bir örtü, içine hurma lifi doldurulmuş deri bir yastık, iki el değirmeni ve deriden yapılma iki su kabından ibaretti. Hazreti Fatıma, hicretin 3. yılının Ramazan ayında ilk çocuğu olan Hasan'ı, bir yıl sonra Şaban ayında Hüseyin'i dünyaya getirdi. Daha sonraki yıllarda küçük yaşta ölen Muhassin'le Ümmü Gülsüm ve Zeynep doğdu.

Uhud gazvesinde 10 hanımla birlikte gazilere yiyecek ve su taşıyan Hazreti Fatıma bu esnada yaralıları tedavi etti. Bu savaşta Hazreti Peygamber'in dişinin kırılması üzerine yüzündeki kanları temizlemiş, kanının dinmediğini görünce bir hasır parçasını yakıp küllerini Resulullah'ın yüzüne bastırmak suretiyle kanı durdurmaya çalışmıştır. Allah Resulü Hazreti Fatıma'ya son hastalığı sırasında Kur'an-ı Kerim'i Cebrail'le her yıl bir defa birbirlerine okuduklarını, bu sene Cebrail'in aynı maksatla iki defa geldiğini, bununsa vefatının yaklaştığına işaret olduğunu söylemesi üzerine Fatıma ağlamaya başladı. Ancak Hazreti Peygamber'in ailesinden ilk önce kendisine onun kavuşacağını, ayrıca onun mümin kadınların hanımefendisi olduğunu söylemesi üzerine de tebessüm edip sevinmiştir. Hazreti Fatıma radıyallahu anha, Resulullah'ın ölümünden 5,5 ay sonra 3 Ramazan 11'de miladi 22 Kasım 632 tarihinde vefat etti. Cenaze namazını Hazreti Abbas veya Hazreti Ali kıldırdı. Vasiyeti üzerine geceleyin Hazreti Ali, Hazreti Abbas'la oğlu Fazıl tarafından Cennetül Bakiye defnedildi. Resulullah'ın terbiyesinde yetişen Hazreti Fatıma, babasının hem haya ve edep gibi özelliklerine hem de konuşma tarzından yürüyüşüne kadar birçok vasfına sahip oldu. Bu güzel vasıfları sebebiyle Resul-i Ekrem Fatıma'yı görünce sevinir, kendisini ayakta karşılar, elini tutarak ona iltifat edip yanına veya kendi yerine oturturdu. Hazreti Peygamber sefere giderken aile fertlerinden en son Fatıma ile vedalaşır, seferden dönünce de ilk olarak onunla görüşürdü. Kadınlardan en çok Fatıma'yı, erkeklerden de Ali'yi sevdiğini söyleyen Resul-i Ekrem, "Fatıma benim bir parçamdır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur." Ve "Bana melek gelerek Fatıma'nın cennetliklerin hanımefendisi olduğunu müjdeledi." demiş, cennetlik kadınların en faziletlilerini saydığı bir başka hadisinde de önce Hazreti Hatice ile Fatıma'nın, sonra da Asiye ile Meryem'in adlarını söylemiştir. Allah Resulü Fatıma'nın oğulları olan Hasan ve Hüseyin'i çok severdi. Ebu Hureyre bir gün Allah'ın Resulü ile dışarı çıktıklarını ve Fatıma'nın evine geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hasan'ı kastederek "Küçük adam orada mı, küçük adam orada mı?" buyurduğunu ve Hasan'ın geldiğini, kucaklaştıkları sırada Allah'ın Resulü'nün "Ey Allah'ım, ben onu seviyorum, senin de onu ve onu sevenleri sevmeni niyaz ediyorum" buyurduğunu rivayet etmiştir. Üsame bin Zeyd'in rivayetine göre Hazreti Peygamber Hasan'ı ve onu alır, "Ey Allah'ım, onları sevdiğim için onları sevmeni niyaz ediyorum" diye dua ederdi. Bir başka rivayette Üsame bin Zeyd, Resulullah'ın kendisini ve Hazreti Hasan'ı dizlerine aldığını ve bir dizine kendisi ve bir dizine de Hasan'ı oturttuğunu ve "Ey Allah'ım, onlara merhamet etmeni niyaz ediyorum. Çünkü ben onlara merhamet ediyorum" diye dua ettiğini söylemiştir. Yine Üsame bin Zeyd şöyle der: "Bir gece bir işim için gittiğimde Peygamber dışarıya elbisesinin içinde bir şeyle çıktı. Ben ona elbisesinin içinde ne olduğunu sorunca, elbisesini açtığında Hasan'la Hüseyin'i gördüm. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Bunlar benim oğullarım, benim kızımın oğulları. Ey Allah'ım, ben onları seviyorum. Senin de onları ve onları sevenleri sevmeni niyaz ediyorum."

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere ve

0: veya başka şeylere vermediği sevabı verir. Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti. Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerhamü kümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir.
1: Bir gün peygamberimizi ziyarete gelen Hazreti Ömer, Resulullah'ın bir hasıra uzanarak dinlendiğini görür. Hasırın izlerinin Allah Resulü'nün vücuduna çıktığını görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada, servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün" der. Peygamberimiz ise şu cevabı verir, "Dünyanın, onların, ahiretin ise bizlerin olmasını istemez misin?"

Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.

0: وأعوذ بك من فتنة القبر.
1: اللهم korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

yahut borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağa ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Resul-i Ekrem'in 100 dinar borç verdiği birinden alacağını vadesinden önce 10 dinar eksik olarak tahsil eden miktarda hem faiz yedin hem yedirdin dediği rivayet edilir. Faiz yemek, tefecilik yapmak büyük günahlardandır. Her çeşidiyle azı da çoğu da haram kılınmıştır. Allah Teala şöyle buyurur: faiz yiyenler kabirlerinden, şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir. Zekat ve sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: yedi helak edici şeyden sakının. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, yetim malı yemek, faiz yemek, savaş meydanını terk etmek, namuslu kadına zina iftirasında bulunmak. Faiz almak ve tefecilik yapmak, ihtiyaç içindeki insanı sömürmek ve onun kanını emmek demektir. Faiz yasağının temelinde kar zarar riskine iştirak etmeden ve herhangi bir emek sarf etmeden sırf para kullanılarak para kazanma mevcuttur. Oysa para bir mübadele, değişim aracıdır. Para karşılığında, yani para kullanılarak para kazanmak meşru değildir. Bu itibarla Müslüman tüccarın teşebbüs riskine katlanmadan ve emek sarf etmeden gelir sağlaması düşünülemez, düşünülmemelidir. Bu yolla gelir sağlamak iştah artırıcı, tatlı fakat öldürücü, zehirli yiyeceklerle beslenmeye benzer. Bundan dolayı Rabbimiz şöyle buyurur: ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mevcut, geride kalan faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Faiz, kapitalist iktisadi sistem için olmazsa olmaz görülür. İslam'ı yeteri kadar öğrenmemiş, onun hüküm ve hikmetlerinden habersiz olarak yetişmiş bazı ekonomistler de kapitalist teoriyi savunurlar. Gerçekte ise faizsiz ekonomi mümkündür. Muhtelif ülkelerde faaliyet gösteren özel finans kurumları ve İslam bankacılığı tecrübeleri de bunu göstermektedir. Şüphesiz bu tür faaliyetlerin eksiklerini tamamlayıp daha verimli ve daha başarılı hale gelmesi, çağdaş iktisat teorileri yanında İslam'ın iktisadi, içtimai ve ahlaki nizamını yüksek seviyede öğrenen iktisatçıların yetişmesine bağlıdır. Faiz yasağının elbette birçok sebep ve hikmetleri vardır. İşsizliği artırması, ekonomik güç bakımından orta tabaka kesimini fakr-ı zaruret veya sefahat uçlarına savurması, suni fiyat artışına yol açması, yardımlaşma, dayanışma, sevgi, merhamet ve şefkat gibi insani, ahlaki, evrensel değerleri zayıflatması, bencilliği körükleyip para ve nüfuz kazanma hırsını kamçılaması hemen akla gelen sebep ve hikmetler arasındadır. Faiz ve tefeciliğin ortadan kaldırılmasıyla güçlü olan zayıf olanı ezemeyecek ve mali sıkıntıdan dolayı bunalmış olan bir kimsenin durumu istismar edilemeyecektir. İktisadi faaliyetlerin faizsiz yürütülmesini isteyen Allah ve Resulü, Karz-ı Hasen, sırf Allah rızası gözetilerek ödünç vermek müessesesini işleterek güç durumda olan insanın ihtiyaçlarının karşılanmasını ve onun ruhen rahatlatılmasını teşvik etmiştir.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağm. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu.

0: yoktur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hasan bin Ali şöyle demiştir: Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken diğeri için bir günahı silinir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır Mukavkısı'nın hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darbı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa, ben oruçluyum desin. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. "Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.
1: İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir: Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim: Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

0: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: "Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı." Ümmü Fadl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere ünlü Selçuklu Sultanı Melikşah hakkında bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan Savaşı sonrası kurulan ve 117 yıl süreyle hüküm süren Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı Tuğrul Bey'dir. 23 yıl süreyle tahtta kalan ve 1063 yılında vefat eden Tuğrul Bey, adil, şefkatli, dürüst, cömert ve dindar bir hükümdardı. Tuğrul Bey'in ölümünün ardından tahta çıkan Sultan Alparslan da Anadolu Fatihi unvanıyla adına hepimizin aşina olduğu bir kimsedir. Çünkü o 26 Ağustos 1071'de Bizanslılarla yapılan Malazgirt Savaşı sonrasında kazandığı zaferle Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ünlü sultandır. Sultan Alparslan Anadolu'nun Türkler tarafından fethini sağlamış, ondan sonra Anadolu toprakları Oğuz Türklerinin yurdu olmuştur. Tarihçiler onu tarihin en büyük hükümdarlarından biri olarak nitelemiş, onu kudret ve haşmetin gerçek temsilcisi saymıştır. Ne var ki Sultan Alparslan ertesi yıl 200 bin kişilik ordusuyla Karahanlı topraklarında ilerlerken bir süre muhasaraya direndikten sonra teslim olarak huzura kabulünü dileyen Barzam Kalesi kumandanı Yusuf Harizmi tarafından çizmesine sakladığı küçük bir hançerle vurulmak suretiyle ağır şekilde yaralanmış, 4 gün sonra da 24 Kasım 1072'de şehit olmuştur. Alparslan'ın ölümünün ardından yerine oğlu Melikşah geçmiştir. Melikşah babası Sultan Alparslan tarafından 1066 yılında veliaht ilan edilmiş, İslam dünyasında eskiden beri sürdürülen geleneğe uygun bir biçimde Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah da veziri Amidüd Devle İbni Cehir'le hilatlar gönderip Melikşah'ın veliahtlığını tasdik etmiştir. Sultan Alparslan, Malazgirt Muharebesi'nden önce de savaş sırasında şehit olması halinde yerine Melikşah'ın geçmesini vasiyet etmiştir. Sultan Alparslan, Melikşah'ın da katıldığı Mavera-ün-Nehir Seferi sırasında Yusuf el-Harizmi tarafından yaralanınca Nizam-ül-Mülke ve kumandanlarına Melikşah'ı sultan tanıyıp itaat edeceklerine dair yemin ettirmiş, Alparslan'ın ölümü üzerine toplanan devlet adamları ve kumandanlar 24 Kasım 1072 tarihinde Melikşah'ı sultan ilan etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Selçuklu tahtına çıkan Melikşah hem veliaht hem sultan ilan edilmesinde önemli katkıları olan Nizam-ül-Mülk'ü vezirlik görevinde bıraktı. Cülus bahşişi dağıtarak ayrıca askerlerin maaşlarını arttırarak onların ve devlet adamlarının sevgisini kazandı. Babasının cenazesini Merv'de toprağa verdikten sonra Nişabur'a gelip Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah'a elçi gönderdi ve adına hutbe okunmasını istedi. Bunun üzerine 20 Mart 1073'te Bağdat'ta Sultan Melikşah adına hutbe okundu. Melikşah bütün vilayetlere ve komşu hükümdarlara haber gönderip babasının vefat ettiğini, kendisinin tahta çıktığını bildirdi. Melikşah'ın genç yaşta tahta çıkmasını fırsat bilen Karahanlılar ve Gazneliler Selçuklu topraklarına saldırırken başta Kavurt olmak üzere bazı hanedan mensupları tahta hak iddia ederek ayaklandı. İsyanların bastırılmasından sonra Melikşah'ın itibarı bir kat daha artmıştı. Bundan sonraki dönemde Sultan Melikşah'ın önemli icraatlarından biri de Alamut Kalesi'ni işgal ederek orada bir Nizari İsmaili Devleti kuran Hasan Sabbah ve Batınilerle mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmek olmuşsa da Alamut'u ele geçirip ülkedeki Batıni faaliyetlerine son veremedi. veziri Nizamülmülk hem askeri hem ilmi açıdan mücadele ettiği Batınililer tarafından 1092'de öldürüldü. 20 yıl iktidarda kalan Sultan Melikşah da bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Bağdat'ta vefat etti. Melikşah dönemi Selçuklu İmparatorluğu'nun sınırlarının en geniş olduğu devirdir. Selçuklu İmparatorluğu bu dönemde Kaşgar'dan Ege adalarına, Aral Gölü ve Kafkasya'dan Yemen ve Aden'e kadar uzanıyordu. Karahanlılar gibi büyük bir devlet de bu imparatorluğa bağlı bulunuyordu. Melikşah devri Müslüman ve gayrimüslim tarihçiler tarafından bir adalet devri olarak nitelendirilir. Urfalı Ermeni tarihçisi Mateos, onun ölümünün bütün dünyayı mateme boğduğunu söylemektedir. Selçuklu devlet teşkilatı, Melikşah zamanında Nizamülmülk'ün de gayretiyle mükemmel bir şekil almış, ilmi ve kültürel faaliyetler zirveye ulaşmıştır. Bu dönemde kurulan Nizamiye medreseleri dünya çapında şöhrete kavuşmuş, iktisadi ve ticari hayatta büyük gelişmeler olmuş, imar faaliyetleri hayli yaygınlaşmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Sultan Melikşah devrinin en önemli olaylarından biri de Hasan Sabbah'ın Alamut'u işgal ederek orada bir Nizari İsmaili devleti kurmasıdır. Melikşah, kendisinden sonra da Büyük Selçuklu Devleti'ni uzun süre meşgul eden Batınilerle mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmiş, Rudbar ve Alamut bölgesi emiri Yoruntaş'ı bu alanda görevlendirmişti. Bazı eserlerde Sultan Melikşah'la Hasan Sabbah arasındaki mektup teatisinden bahsedilmektedir. Buna göre Melikşah, Hasan Sabbah'ı yeni bir din icat etmek ve bazı cahilleri kandırmakla suçluyor, eğer hatasında ısrar ederse kalelerini yerle bir edeceğini ifade ediyordu. Hasan Sabbah ise verdiği cevapta Selçuklu Devleti'ni tehdit ediyordu. Melikşah, veziri Nizamülmülk'le birlikte Bağdat'a giderken 14 Ekim 1092 tarihinde bir Batıni fedaisi tarafından Nizamülmülk öldürülmüş, son zamanlarında rakip ve düşmanlarının kışkırtmaları yüzünden Nizamülmülk'le Melikşah'ın arası açılmış olduğundan vezirin katlinden Sultan Melikşah'ı sorumlu tutanlar olmuş, ancak Melikşah yaralı durumdaki vezirin yanına gidip olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığına dair yemin etmiştir. Bu olayın ardından sultan yoluna devam ederek Bağdat'a gitmiş ve burada yediği bir av etinden dolayı hastalanan ve ateşli hummaya yakalanan Sultan Melikşah, veziri Nizamülmülk'ün vefatından 35 gün sonra 19 Kasım 1092 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Kaynaklarda Melikşah'ın av etinden zehirlendiği belirtildiği gibi onun Halife Muktedi bir emrilla, Terken Hatun veya Nizamülmülk'ün adamları tarafından öldürüldüğü de rivayet edilmektedir. Yine rivayetlere göre Terken Hatun, Veliaht Şehzade Berk Yaruğ'un sultan olmasını engelleyip küçük yaştaki oğlu Mahmud'u tahta çıkarmak amacıyla Melikşah'ın ölümünü gizlemiş, bu yüzden cenaze namazı dahi kılınmayıp gizlice Şuniziye'de toprağa verilmiş, daha sonra ise İsfahan'a götürülerek sultanın yaptırdığı medresenin haziresinde defnedilmiştir. Sultan Melikşah'ın Ahmet, Berk Yaruk, Davut, Muhammed Tapar, Sencer, Mahmud, Tuğrul ve Emir Humar adlı 8 oğluyla Gevher, Mah Melek ve Seyyide adlı 3 kızıyla ayrıca isimleri tespit edilemeyen 2 çocuğu daha olmuştur. Değerli dinleyiciler, Sultan Melikşah maharetle ata biner ve her çeşit silahı büyük bir ustalıkla kullanırdı. Ava çok düşkün olan Melikşah'ın zevk için avlanmış olmaktan dolayı büyük bir üzüntüye kapıldığı ve avladığı hayvanların sayısını tespit ettirip kefaret olarak 10 bin dinar sadaka dağıttığı rivayet edilir. Avladığı hayvanların boynuz ve tırnaklarından Bağdat-Mekke yolu üzerinde Mavera-ül-Nehir'de yaptırdığı 2 işaret kulesi Minaretül Kurun meşhurdur. Onun döneminde ülkenin her yöresinde huzur ve güven sağlanmış, Hristiyan halka da iyi davranılmıştır. Ermeni Patriği'nin isteği üzerine kiliseleri, manastırları ve din adamlarını vergiden muaf tutmuştur. Sultanül Alem, Es Sultanül Muazzam, Es Sultanül Adil gibi ünvanlarla anılan Melikşah, tedbirli, ileri görüşlü ve istişareye önem veren bir hükümdardı. Selçuklu Devlet Teşkilatı onun zamanında daha önce de ifade ettiğimiz gibi Nizam-ı Mülkü'nde gayretiyle mükemmel bir şekil aldı. Bilimsel ve kültürel faaliyetler onun döneminde zirveye ulaştı. Bağdat'ta Cami-i Sultan adıyla bilinen bir cami, İsfahan'da bir rasathane, çeşitli yerlerde köprü, ribat, imaret, hisar ve kaleler, İsfahan, Basra, Nişabur, Herat, Merv, Belh, Musul ve Taberistan'da zengin kütüphanelere sahip Nizamiye medreselerini yaptırdı. Merv'in etrafını surlarla çevirtti. Celali takvimi adı verilen güneş takvimini o hazırlattı. Ebu İshak Eşşirazi, İmamül Harameyn, El-Cüveyni ve Gazzali gibi alim ve sufilerle Kaşgarlı Mahmud, Abdülkahir El-Cürcani, Ömer Hayyam, Zafer El-Hemedani gibi şair, alim ve mühendisler onun himayesine mazhar olmuştur. Melikşah döneminde hac yollarını emniyete aldığı gibi hacıların yollarda su sıkıntısıyla karşılaşmamaları için kuyular açtırıp sarnıçlar yaptırmış, ticaret mallarından alınan bazı vergileri kaldırdığı için ticaret erbabının ve halkın da sevgisini kazanmıştır. Bu vesileyle sadece küçük bir not olarak şunu da ifade etmek isteriz. Tarihte Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey'in torunu ve tabii Anadolu Fatihi Sultan Alparslan'ın oğlu Sultan Melikşah'la Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan 1. Kılıç Arslan'ın Şahinşah ünvanlı oğlu Melikşah bazen karıştırılabilmektedir. Anadolu Selçuklu hükümdarı Melikşah 1109 yılında Anadolu'ya gelerek bir süre sonra Konya'yı ele geçirmiş, burada Anadolu Selçuklu hükümdarı olmuştur. 6 yıl süreyle Anadolu Selçuklu tahtında kalan Sultan Melikşah'ın dönemi neredeyse tamamen taht kavgalarıyla geçmiş, 1117 yılında da yine aynı mücadele içinde hayatını kaybetmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği, Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpet'in, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hilafet. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların çözmesi gereken en önemli mesele yönetim meselesiydi. Sakifetü Beni Saide'de yapılan tartışmalı toplantının ardından Hazreti Ebubekir'e biat edildi. Ertesi gün Mescid-i Nebevi'de biat geneli kapsadı. Hazreti Ebubekir bu toplantıda muhacirlerin İslam'a erken girdiğini, Hazreti Peygamber uğrunda sıkıntılara katlandığını ve Arapların Kureyş'ten çıkmış bir lidere daha kolay uyacağını dile getirdi. Aynı konuşmada Ensar'ın faziletini de teslim etti. Onların Hazreti Peygamber'e yaptıkları yardımı ve dindeki hizmetlerini takdirle andı. Muhacirlerin hakkını savunurken Ensar'ın değerini gözden çıkarmadı. Halife seçildiğinde yaptığı ilk konuşma nasıl bir yönetici olacağını gösteriyordu. En hayırlıları olmadığı halde başa geçtiğini söyledi. Doğru yaptığında desteklenmesini, yanlış yaptığında düzeltilmesini istedi. Doğruluğu emanet, yalanı ihanet saydı. Güçsüz olanınız hakkını alana kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanınız da üzerindeki hakkı ödeyene kadar benim yanımda zayıftır dedi. Allah'a ve Resulüne uyduğu sürece kendisine uyulmasını, bundan saparsa uyulmamasını istedi. Halktan gözü kapalı bir itaat istemedi. Doğru kalabilmek için kendisine yardım edilmesini diledi. Zayıfın hakkını yönetimin tam ortasına koyması, Hazreti Peygamber'den öğrendiği ölçüyü devlet işine taşımasıydı. Üsame ordusu ve savaş ahlakı. Hazreti Ebubekir'in halife olduktan sonra karşılaştığı ilk ağır meselelerden biri, Hazreti Peygamber'in sağlığında hazırladığı Üsame bin Zeyd ordusunu gönderip göndermemek konusuydu. O sırada farklı bölgelerden irtidat haberleri geliyordu. Medine'nin güvenliği konusunda da endişeler vardı. Bazı sahabiler ordunun bekletilmesini veya genç Üsame yerine daha tecrübeli birinin tayin edilmesini teklif ettiler. Fakat Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın başlattığı işi geri bırakmayı doğru bulmadı. Medine'de kendisinden başka kimse kalmasa bile bu orduyu göndereceğini söyledi. Şartlar zorlamasına rağmen kararından dönmedi. Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı hilafet makamında da aynı kaldı. Üsame ordusunu uğurlarken bir süre yaya yürüdü. Üsame at üzerindeydi. Üsame bundan rahatsız olup halifenin ata binmesini isteyince Hazreti Ebubekir Allah yolunda ayaklarının tozlanmasını güzel gördüğünü söyledi. Orduyu uğurlarken verdiği tavsiyelerse savaş ahlakını doğrudan ilgilendiriyordu. Hainlik yapmamayı, aşırıya kaçmamayı, vefasızlık etmemeyi, öldürülenlerin uzuvlarını kesmemeyi, çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmemeyi, hurma ve meyve ağaçlarını kesmemeyi, ihtiyaç dışında hayvanları boğazlamamayı, ibadete çekilmiş kimselere dokunmamayı öğütledi. Ridde ve zekat meselesi. Hazreti Ebubekir döneminin en büyük sorunlarından biri irtidat hareketleri ve bazı kabilelerin zekat vermek istememesiydi. Bazıları namaz kılacaklarını fakat zekat vermeyeceklerini söylüyordu. Onun için zekat bir mali yükümlülüğün ötesinde dinin ve toplumun bütünlüğünü ayakta tutan bir bağdı. Bu yüzden namazla zekatın birbirinden koparılmasını kabul etmedi. Hazreti Ömer dahil bazı sahabiler

0: başlangıçta daha yumuşak davranılmasından yanaydı. Hazreti Ebubekir ise Hazreti Peygamber döneminde verilen en küçük zekat bağının bile verilmemesi halinde bununla mücadele edeceğini söyledi. Hazreti Ömer daha sonra onun bu kararlılığının Allah tarafından kalbine açıldığını anlayıp ona destek verdi. Hazreti Ebubekir henüz yeni kurulmuş bir toplumun dağılma tehlikesini görüyordu. Herkes dinin bir kısmını benimseyip bir kısmını gözden çıkarırsa Hazreti Peygamber'den sonra bu birlik kısa sürede dağılabilirdi. Onu bu kararlılığa iten şey omuzlarındaki dini ve toplumsal emanetti. Bununla birlikte tövbe ve dönüş kapısını bütünüyle kapatmadı. Tuleyha bin Hüveylid, Uyeyne bin Hısn ve Eş'as bin Kays gibi isimler sonraki süreçlerde bağışlandı. Kararlılığı öfkeye dönüşmemiş, ilkesinden taviz vermeden insanlara pişmanlık ve dönüş imkanı tanımıştı. Onun adaleti galip komutanını sorgulamaktan da geri durmadı. Halid bin Velid'in Ridde sırasında Malik bin Nüveyre'yi öldürmesi üzerine onu Medine'ye çağırıp hesaba çekti. Mazeretini kabul etmekle birlikte Malik'in dul eşiyle evlenmesini Arapların da ayıpladığı bir davranış sayıp kınadı. İstişaresi ve Kur'an'ın cem'i. İstişare onun ahlakının önemli bir parçasıydı. Hazreti Peygamber hayattayken ona danışır, görüşüne değer verirdi. Halife olunca da büyük işleri sahabilere danışmadan yürütmedi. Ama onun danışması sağlam bir kararın ilk adımıydı. Görüşleri dinler, meseleyi tartar, sonra doğru bildiğinde sebat ederdi. Üsame ordusu, zekat meselesi ve yerine kimin geçeceği konuları buna örnektir. Yönetiminde Hazreti Peygamber'i örnek alırdı. Onun tayin ettiği komutanları görevden almadı. İşlerin sürekliliğine dikkat etti. Resulullah'ın güvenip görevlendirdiği birini yerinde tutmak, onun gözünde hem bir vefa hem de işlerin bozulmadan sürmesi demekti. Hazreti Ebubekir dönemindeki en kalıcı hizmetlerden biri Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesidir. Yemame Savaşı başta olmak üzere bazı mücadelelerde Kur'an hafızlarının şehit olması Hazreti Ömer'i endişelendirdi. Kur'an ayetlerinin iki kapak arasında toplanması fikrini Hazreti Ebubekir'e açtı. O ise başlangıçta Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir işe girişmekten çekindi. Dinde gösterdiği titizlik bu tereddütte kendini belli ediyordu. Meselenin önemi anlaşılınca Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet görevlendirildi. Yazılı malzeme ve ezber yardımıyla ayetler toplandı, sahabenin onayıyla Kur'an bir araya getirildi. İşlerin yürütülmesinde heves ve arzusuna göre davranmaz ama emaneti korumak gerektiğinde de gereken adımı atmaktan çekinmezdi. Kur'an'ın bir araya getirilmesi kısa süren halifeliğinin en büyük hizmetlerinden biri olarak hatırlandı. Dönemindeki fetihler. Hazreti Ebubekir döneminde Irak ve Suriye yönünde fetihler başladı. Bu durum Müslümanların dönemin iki büyük gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla karşılaşması demekti. Ancak bu süreci bir askeri genişleme olarak okumak eksik kalır. Müslümanları harekete geçiren, Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda İslam'ı insanlara ulaştırma inancıydı. Bu fetihlerde inanç hürriyeti gözetilmiş, kimse zorla din değiştirmeye zorlanmamıştır. Bu fetihler, kısa süren halifelik sürecine rağmen Hazreti Ebubekir'in ne kadar geniş bir stratejik ufka sahip olduğunu göstermektedir. İçeride birlik kurulmadan dışarıda kalıcı bir adım atılamazdı. O önce dağılma tehlikesindeki toplumu toparladı, sonra Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda yürüdü. Zühdü ve vefatı. Hazreti Ebubekir hastalandığında kendisinden sonra kimin halife olacağı meselesini sahabilerle istişare etti. Hazreti Ömer'i halife tayin etmek istediğinde onun sert mizacından endişe edenler oldu. Hazreti Ebubekir görev sorumluluğu üstlenildiğinde bu sertliğin dengeleneceğini düşünüyordu. Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı ve Müslümanlardan Hazreti Ömer'i dinleyip ona itaat etmelerini istedi. Ölüm döşeğindeyken bile ardında kargaşa ortamı kalmasın diye bu sorumluluğu üstlendi. Hazreti Ömer'i seçerken hayır dilediğini ama gaybı bilemeyeceğini söyledi. İçten bir niyetle karar verdi, yine de her şeyi bildiğini iddia etmedi. Verdiği kararı Allah'ın huzurunda hesabını vereceği bir yük gibi taşıdı. Vefatından önce kızı Hazreti Ayşe'ye mirasını Beytülmal'e verilmek üzere Hazreti Ömer'e teslim etmesini vasiyet etti. Hazreti Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmek istedi. Cenazesinin eşi Esma binti Umeys tarafından yıkanmasını, oğlu Abdurrahman'ın ona yardımcı olmasını söyledi. Eski kıyafetleriyle veya ince bir elbiseyle kefenlendiği aktarılır. Halife olmuş, ordular sevk etmiş, toplumun başına geçmişti. Vefat ederken ardında bıraktıysa bu sadelikti. Sonuç: Hazreti Ebubekir'in ahlakı hayatının her döneminde aynı kaldı. Mekke'de köleleri satın alıp azat eden kişiyle halifeyken güçsüzün hakkını gözeten devlet başkanı aynı insandı. İfk günlerinde kendisini inciten Mistah'a yardımını ilahi uyarının ardından sürdüren müminle Ridde Savaşı'nda dinin birliğini koruyan halife de aynı kişidir. Nebevi terbiyenin onda meydana getirdiği şey bu tutarlılıktı. Tebük seferinde Hazreti Osman ordunun bir bölümünü, Hazreti Ömer malının yarısını verirken o malının tamamını bağışlamış, Resulullah'ın vefatının oluşturduğu sarsıntıda Hazreti Ömer'in metaneti bile dağılırken ümmeti yeniden hakikate o çağırmıştı. Hazreti Ebubekir küçük büyük her imtihanda aynı doğruluğu korudu. Allah'a güveni, Resulullah'a sadakati ve insanlara merhameti her durumda aynı kalmıştır. Bu yönüyle nebevi ahlakın en açık örneklerinden biri olarak hatırlanmıştır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi

0: aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar. Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek, Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe, yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca, ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu.

0: Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.
1: Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu: bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar," demiştir. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir," buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı." İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır," denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

İki nur sahibi hayırlı eş, Hazreti Osman radıyallahu anh. İslam'a gönül veren Mekkelilerin vatanlarını terk etmelerinin üzerinden 2 yıl geçmiş. Aylardan Ramazan, yer Bedir. Mekke ile Medine arasında kervan yollarının kesiştiği yerde bulunan bu küçük kasaba, bugün kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. Küfrün azılı önderleri, İslam'ın kökünü kazımak için seferber olmuş. Tam teçhizatlı, heybetli bir ordu hazırlamışlar. Kin ve nefret hisleriyle dolu yürekleri, kibirli duruşlarıyla, bir zamanlar yan yana yürürken Müslüman oldukları için düşman kesildikleri kardeşlerine meydan okuyorlar. Sayıları çok daha az olan iman erleri ise, "Hadi kalkın, genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete" diyen Resulullah'ın öncülüğünde onları korkusuzca karşılıyor. Yüce kitabında Furkan günü olarak anıyor Rabbimiz bu günü. Çünkü bugün hakla batıl birbirinden ayrılıyor. Müminler tek vücut olmuşken Allah Teala da 3000 meleğini yardıma göndererek onlara şöyle buyuruyor: "Ben de sizinle beraberim. Haydi iman edenlere destek olun." Vazifeli olduğu için Medine'de bırakılan birkaç mümin var ki onların da yürekleri burada çarpmakta. Onlardan biri Allah Resulü'nün damadı Osman bin Affan. Bizim aşina olduğumuz ismiyle Hazreti Osman. Bedir'de savaş tüm hızıyla sürerken Hazreti Osman sevgili eşi Rukiye'nin başında bekliyor. Bir yandan savaşa katılamamanın burukluğunu duyarken bir yandan da nice zorlukları birlikte aştığı sevgili eşini kızamık hastalığının pençesinden kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor. Onunla olan birlikteliği Müslüman olmasından kısa bir süre sonra başlamıştı. Önceleri Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlı olan Rukiye, İslam'ın aydınlığında kendisine hayat arkadaşı, can yoldaşı olmuştu. Hazreti Osman, Müslümanların ilk yıllarda çektiği sıkıntıları onunla birlikte göğüslemiş, Resulullah'ın tavsiyesi üzerine onunla Habeşistan'a göç etmişti. Gurbetin yükünü onunla birlikte çekmiş, vatanlarına döndükten sonra yine el ele verip Medine'ye hicret etmişlerdi. Hazreti Osman'ın Rukiye'den Abdullah adında bir oğlu olmuştu. Ve böylece Hazreti Osman, Ebu Abdullah künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ve işte şimdi henüz 22 yaşlarında olan biricik eşini yalnız başına ebedi aleme uğurluyordu. Resulullah henüz Bedir'den dönmemişti. Bu yüzden Hazreti Osman, onun emaneti olan sevgili eşinin cenaze namazını kendisi kıldırdı. Zafer müjdesini getiren haberciler geldiğinde Baki mezarlığında defin işlemleri devam etmekteydi. Kızının cenazesine yetişemeyen Allah Resulü gitmeden önce "Sana Bedir Savaşı'na katılmış bir gazinin sevabı ve ganimet payı vardır" diyerek ona bakmakla görevlendirdiği damadı Hazreti Osman'ı Bedir'e katılanlardan saydı ve ona ganimetten hisse verdi. Eşinin vefatıyla mahzun olan Hazreti Osman'ınsa bambaşka bir üzüntüsü vardı. Rukiye'nin vefatıyla hayat yoldaşını kaybetmekle kalmıyor, Resulullah'la olan akrabalığı da sona eriyordu.

Sakin bir kişiliğe sahip olan Hazreti Osman, Allah Resulü'nün ifadesiyle kendisinden meleklerin bile utanıp çekindiği haya timsali, güzel ahlakıyla meşhur bir mümindi. Müminler için ne zaman bir yardım çağrısı yapılsa, en büyük maddi yardımı yapmaktan geri durmazdı. Rabbinin kendisine bahşettiği serveti onun yolunda harcamaktan memnuniyet duyar, böylece onun rızasına erişmekten başka gaye gütmezdi. Onun yüzünü güldürecek haber de bizzat Rabbinden geldi. Bir gün mescidin kapısında karşılaştığı Hazreti Peygamber kendisine şu müjdeyi verdi. ''Ya Osman, bu Cebrail'dir. Kızım Rukiye'nin mehri kadar mehir karşılığında, onunla yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere, Allah'ın kızım Ümmü Gülsüm'ün nikahını sana kıydığını haber verdi.'' Böylece Resulullah'ın iki kızıyla evlenme bahtiyarlığına eren Hazreti Osman, diğer bütün üstün meziyetlerinin yanı sıra Zünnureyn yani iki nur sahibi lakabıyla şöhret buldu ve hayırlı bir eş olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Öyle ki ikinci eşi Ümmü Gülsüm'ün vefatından sonra Hazreti Peygamber, "Üçüncü bir kızım olsa onu da seninle evlendirirdim" sözleriyle onu teselli edip, kızlarına eş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, İnsanlara kolaylık gösteren herkese.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste," derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin," der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin," der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin," der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim," der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer," dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir?" dedim. "Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir?" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar," diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kim

0: Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.
1: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tavır, hal ve davranış bakımından Fatıma'dan, Allah onun yüzünü ağartsın, daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ
0: Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir. Allah, kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Onların dünyadayken mutlu ve huzurlu olmalarını, ahirette ise cennete kavuşmalarını istemiştir. Bunun en büyük göstergesi ise göndermiş olduğu ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar Allah'ın kelamıdır. Sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. Her bir ilahi kitap gönderildiği topluma rehberlik etmek, onlara hak ve hakikat yolunu göstermek, yanlışla doğruyu ayırmalarına yardımcı olmak için gönderilmiştir. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e 10 sahife olmak üzere toplam 100 sahife indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve son olarak Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. İnsanlar kendilerine gönderilen ilahi kitaplara iman etmekle yükümlüdür. Bunlara rağmen insanlardan bir kısmı Allah'tan kendilerine gelen bu ilahi kitapları kendi elleriyle tahrif etmişler, içindeki hükümleri değiştirmişlerdir. Rabbimiz bu yanlış tutumdan dolayı onları şöyle kınamıştır. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden onların vay haline ve yazdıklarından dolayı onların vay haline. Bir kitap tahrif edilince sonraki gelmiş, nihayetinde kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa hiçbir kelimesi değiştirilemeyecek Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlarız. Müslüman, Allah'tan gelen her kutsal kitaba iman eder. Onlar arasında ayırıma girmez. Bununla birlikte mümin,

0: Kur'an dışındaki ilahi kitapların tahrif edildiğine inanır.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim buyurdu. Sahabiler, biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır buyurdu. Sahabiler, ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler, tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de, işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin, aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab, vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: İşte oradayım. Yıllarca hayalini kurduğum, düşlerimde sokaklarımda gezindiğim şehirde, Medine'deyim. Peygamberimin yanı başında, onunla aynı çatı altında, namaza durduğu yerin arka hizasındayım. Saatlerce Mescid-i Nebevi'de vakit geçiriyorum. Kalbim huzurla dolu. Gönlüme düşen hiçbir gölge yok. Sonbaharda bütün yapraklarını dökmüş ve toprağına sarılmış bir ağaç gibi sessizce bekliyorum. Biliyorum, adım gibi eminim, benim sarılacağım toprak bu. Ben bu toprakla yeşereceğim. Ben bu baharla çiçekleneceğim. Zamandan sıyrılmış gibiyim. Oturmuş, peygamberimi düşünüyorum. Geçmişte, şimdi de ve gelecekte. Bütün zaman çizelgelerinde o var. Geçmiş zamanın yıkık harabelerinden bize haneler inşa ederken görüyorum onu. Şimdiki zamanın hasarlarını onarırken ve geleceğimizi imar ederken, her adam telaşla inerken, Kabe'de secde ederken, hicret yolculuğunda çölü geçerken görüyorum onu. Medine'ye coşku içinde girerken, Mescid-i Nebevi'nin inşasında kerpiç taşırken ve çocuklarla gülüşüp oynarken görüyorum peygamberimi. O kadar yakınım ki ona, bir çırpıda yanına varabilecek kadar bir mesafedeyim. Hani yaşamış olduğu zamanda ben de yaşasaydım, bu mesafeden sesini rahatlıkla duyabilir, gözlerini görebilirdim. Şu an bile sözlerini işitiyor gibiyim. Küçük bir oyun tasarladım kendime. Hadislerini okurken zihnimde kurabildiğim en merhametli, en müşfik ses tonuyla doğrudan bana konuşuyormuş gibi yapıyorum. Küçük bir oyun ama benim için çok kıymetli. Bana onunla aynı zamanda yaşıyormuşum gibi hissettiriyor. Onun sözlerini okurken onu duyuyormuş gibi oluyorum. Böyle hayal edince öğrendiklerim daha kalıcı hale geliyor. Hayal edebilmek ne güzel bir şey. Allah tarafından insana bahşedilmiş ne muazzam bir lütuf. Sanki kendi büyüklüğünü kavrayabilmemiz için zaman ve mekan sınırının zihnimizde nasıl aşılabileceğini gösteriyor gibi geliyor bana. Mescid-i Nebevi'de otururken bunları düşünüyorum. Mescitten çıktığım zamanlardaysa Medine'nin sokaklarında yürüyorum. Her sokakta peygamberim varmış gibi hissediyorum. Bütün Medine onunla dolu. Bastığım topraklara o da basmış. Belki durduğum şu yerde o da durmuş. Belki tam şurada başını kaldırmış, göğe bakmış, ellerini açmış ve dua etmiştir diye hayal ediyorum. Gözlerime güzel görünen ne varsa peygamberimden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Birbirine selam veren ve gülümseyen insanlar mı gördüm? Aklımda beliren selamı yayın sözü oluyor. Güzel bir yapıya mı bakıyorum? Aklıma hemen peygamberimin işin doğru düzgün yapılması ve estetik bakış açısını ifade eden sözleri geliyor. Bu şehirde her şey beni peygamberime daha da yaklaştırıyor. O zamandan kalan hangi eşyaya, taşa ya da yapıya baksam, önümde bir zaman penceresi açılıp o anı seyredecekmişim gibi hissediyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşamıyor bu şehir. Bu şehir, geçmişin şimdiyi içine aldığı bir şehir. Geçmiş buradaki insanların zihinlerinde her an yeniden yaşanıyor. İnsanların yüzlerinde görebiliyorsunuz bunu. Herkes zihninde bir sokakta Hazreti Peygamber'le ya da hikayesini bildiği başka bir sahabiyle karşılaşacakmış gibi dolaşıyor. Bu şehirle böyle bir bağ kurmak beni çok mutlu ediyor. İşte diyorum, işte burada, bu şehirde dünyayı kökten değiştiren kişi yaşamış. Bu şehirde yeryüzünde bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm insanlar arasında en çok sevilen kişi yaşamış. Ve şimdi hemen şurada, yanı başımda, yeşil kubbenin altında yatıyor. Acaba onu yatağında öldürmeye çalışanlar, bulunduğu şehirden çıkmasına neden olanlar, gireceği kalplerin sayısının fazlalığını, isminin anılacağı coğrafyaların genişliğini, onlarca farklı dilde adının söylenebileceğini tahmin edebilirler miydi? Tabii ki hayır. Şunu kesinlikle biliyorum ki, ondan başka kimse bu kadar sevilmeyecek. Buraya gelmek, peygamberime bu kadar yakın olmak, kendime dair bir şeyi daha öğrenmeme neden oldu. Ben peygamberimi tahmin ettiğimden çok daha fazla seviyormuşum. Ve ben peygamberimi seven milyonlarca insanı da seviyormuşum. Küçük ama içine milyonlarca insanın sevgisini sığdırabildiğim bir kalp vermiş bana Allah. Ne de güzel yapmış diyorum ve şükrediyorum. Önce kendi sevgisini bahşetmiş, sonra da onu seven milyonlarca kalbin sevgisini. Akıl, kalbin sevgisinin idrakiyle ışıldıyormuş meğer. Beden bu coşkuyla neşeleniyormuş. Kalbin akla, ruha ve bedene ne denli hakim olabileceğini asırlar evvel peygamberimin söylediği şu sözlerle artık daha iyi anlıyorum.
1: Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

0: keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Bey adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmekle yemiş değildir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de bir gece vaktiydi. Hava sıcak, gökyüzü açık ve yıldızlar ışıl ışıldı. Birbirini çok seven iki dost, iki sahabi, adetleri olduğu üzere her zaman bir araya geldikleri, gürültüden uzak sessiz tepede buluşmuşlar, gökyüzünü izleyerek sohbet ediyorlardı.
2: Hep böyle sürsün, hiç bitmesin istiyorum.
3: Neymiş bitmesin istemediğin şey?
2: Gece, hiç bitmesin. Sabaha kadar oturalım ve yıldızları sayalım istiyorum.
3: Ama bizim sadece onları seyredecek kadar vaktimiz var. Sayacak kadar değil.
2: Öyle maalesef, ama yıldızları sayabilecek kadar vaktimiz olsaydı eğer, bu iş en iyi burada, Mekke'de yapılabilirdi.
3: Öyle mi?
2: Evet, şuna baksana. Tertemiz bir gökyüzü ve binlerce yıldız.
3: Neyse ki güneş bizi bu zahmetten kurtarıyor. Nur dağının arkasından parlıyor ve tüm yıldızların önüne ince bir mavi perde çekiyor.
2: Yıldızların önünde ince bir mavi perde, öyle mi? Güzel. Güneşle birlikte bir şair doğuyor desene.
3: Hayır tabii ki. Güneşle birlikte sabah geliyor ve böylelikle seni de tüm vaktini yıldızları sayarak harcamaktan kurtarmış oluyor.
2: Tüm vaktim olmasa da birazını harcamış olmak beni üzmezdi. Ömrümün yarısını yıldızları sayarak geçirseydim, sayabildiklerimin yarısını aklımda tutabilseydim, aklımda kalanların yarısını yazabilseydim, yazabildiklerimin de yarısına isim verebilecek olsaydım eğer, yine de bildiğim tüm kelimeler bu yıldızları adlandırmaya yetmezdi.
3: Yıldızlar o kadar çoklar demek ki.
2: Evet, hatta sana şunu söyleyebilirim ki bunlar sadece gördüklerimiz.
3: Öyle mi?
2: Öyle ya. Yıldızların çöldeki kum taneleri kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Hani çölde yürürken ayağının altında sayısını bilmediğin kum taneleri ezilir ve sen onların üstünde ilerlemeye devam edersin ya.
3: Evet.
2: Ha işte, gece gökyüzüne bakmak da bana aynı şeyi hissettiriyor. Sayısız yıldızın üzerine basmışım da sanki onların üstünde yürüyormuşum. Durduğum yerde hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. Bastığım kum tanelerinde ve baktığım yıldızlarda aynı şeyi görüyorum.
3: Neyi görüyorsun?
2: Sonsuzluğu.
3: Gecenin bitmesi, sabahın olması senin için fark etmemeli o halde. Gece yıldızlara bakınca hissettiğin şeyi gündüz çölde de hissediyorsan, gece bitiyor diye üzülmene gerek yok ki.
2: Aynı his ama aralarında bir fark var. Hem de büyük bir fark.
3: Neymiş o büyük fark?
2: Mekke'deyiz. Hava çok sıcak ve bu sıcak havada çölde yürümek hiç de kolay değil.
3: Haklısın.
2: Ama yine gece olacak. Yine yıldızlar çıkacak ve ben yine mutlu olacağım.
3: Seni böyle mutlu gördüğüm sürece ben de mutlu olacağım.
2: Annemin pişirdiği o taze ekmeklerden verirsen mutlu olmaya devam edeceğim.
3: Al bakalım.
2: Oo, hala sıcacık.
3: Mekke'deyiz. Burada herhangi bir şeyin sıcak olması şaşılacak bir durum değil.
2: Doğru. Üzümlerden de uzatır mısın lütfen?
3: Sıcak üzümlerden mi?
2: Evet, sıcak üzümlerden. Tayif üzümü bunlar. Bu arada dediklerine katılıyorum, haklısın.
3: Öyle tabii. Mekke'de her şey sıcak olur.
2: Bazılarının kalbi hariç. Su verir misin lütfen?
3: Al.
2: Ama bahsettiğim bu değil. Diğer söylediğin.
3: Neymiş o?
2: Güneşle ilgili olan.
3: Güneşle ilgili olan mı?
2: Evet, dedin ya hani, nur dağından parlar ve karanlığı aydınlatır diye.
3: Evet, öyle demiştim. Şimdi anladım. Gerçi ben o manada söylememiştim ama sen ondan bahsediyorsun.
2: Tabii ki ondan bahsediyorum. Nur dağından parlayıp karanlığı aydınlatan nurdan.
3: Yani Allah Resulünden.
2: Evet, ta kendisinden. Medine'ye gittiğimde bir sohbetine katıldım. Uzun zamandır görmüyordum Allah'ın Resulünü.
3: Ben de görmüyorum ne zamandır.
2: Biliyor musun, görünce fark ettim onu ne kadar özlediğimi. İnsanlar ona sorular soruyor, bir şeyler danışıyor, fikrini ve tavsiyelerini istiyorlardı. O da sessizce dinliyor, sonra da yanıtlıyordu. Ben de bir köşeye geçtim ve onu seyretmeye başladım. Bilirsin, yıldızları seyretmeyi severim.
3: Bilmez miyim?
2: Sohbet bu şekilde devam ederken adamın biri bir şey sordu. Ama ne sorduğunu duyamadım. Allah'ın Resulü ona tebessüm etti ve nükteli bir yanıt verdi. Sonra herkes gülümsedi ve soru soran adam bu yanıta çok sevindi. Herkes çok mutlu görünüyordu.
3: Bak, merak ettim şimdi. Ne sordu acaba?
2: Dediğim gibi duyamadım.
3: Peki Allah Resulü ne cevap verdi?
2: Onu da duyamadım. O an ilgilendiğim şey başkaydı. O an orada yaşanan mutluluğu seyretmek, o muhabbete ortak olmak beni çok sevindirmişti. Sonra birden biri kalkıp bu mutluluğun heyecanıyla Allah'ın Resulüne bir şey söyledi.
3: Onu da duymadım deme artık.
2: Yo, bu sefer duydum. Duyulmayacak gibi değildi.
3: Ne dedi?
2: Adam orada olmaktan, Resulullah'la vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olmuş olacak ki, ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihat ettik dedi.
3: Doğru. Peki Resulullah ne dedi?
2: Evet dedi. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler diye devam etti. Kelimeleri tane tane söyledi. Gözleri uzaklara dalmış, yalnızca kendisinin gördüğü bir şeye bakıyor gibiydi.
3: Şu an senin yıldızlara baktığın gibi mi?
2: Hayır, çok daha uzaklara. Zamanın ötesine bakıyor gibiydi.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Biz de bu bahsi okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunu okuyoruz. Şimdi Kadı İyaz ard arda birkaç ayeti kerime zikredecek. Bu ayeti kerimelerdeki edebi güce dikkatimizi çekecek. Şimdi bunları okumaya başlayalım. Birinci ayeti kerimeyi zikrederken bakınız ne diyor Kadı İyaz. Diyor ki ve ente izâ teemmelte kavlehu teâlâ estaizu billah ve lekum fil kısası hayâ. Allah Teala Bakara suresinin 179. ayeti kerimesinde kısasta hayat vardır. Sizin için kısasta hayat vardır buyuruyor. Bu ne demek güzel kardeşlerim? Kısas ne demek? Bir insan birini öldürdü mü o da öldürülecek demektir. Değil mi efendim? Buna kısas diyor. Kısasa kısas diyor. Şimdi denebilir ki birini öldüren adam öldürülüyor. Ya bunun neresinde hayat var? Adamın hayatını alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Bunun neresinde hayat var? Şuraya bakacağız. Bir yerde kısas uygulanıyorsa, yani birini öldüren öldürülecekse, adam öldürmeden evvel şöyle düşünür. Ben bu adamı öldürürsem beni de öldürürler. Ben canımı seviyorum, öldürülmeyi istemem diye düşünür değil mi? Mutlaka düşünür yani birini öldüreceği vakit elini kaldırsa bile eli orada kalır. Ben bu adamı öldürürsem beni de kanunlar, şeriat öldürür der ve o işi yapmaz. Böylece ne olmuş oluyor? Hem karşısındaki adamın hayatını kurtarmış oluyor hem kendi hayatını kurtarmış oluyor. İşte kısasta hayat vardır bu demek. Ayet-i Kerime'nin ne kadar muhtevalı olduğunu görüyoruz güzel kardeşler. Evet. Ve kavluhu velev tera iz fezi'u felâ fevte ve uhizu min mekânin karîb. Sebe suresinin 51. ayeti kerimesidir bu. Can derdine düştükleri zaman onları bir görsen buyuruyor Allah Teala. Can derdine düştükleri zaman onların halini bir görsen, kaçacak hiçbir yer yoktur. Azabın yakınında yakalanmışlardır. Kıyamet kopacağı vakit böyle bir dehşete kapılacaklardır. Evet. Ve kavluhu, itfa billeti hiye ahsen. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veliyyun hamid. Bu da Fussilet suresinin 34. ayeti kerimesidir. Manası şöyle: sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Yani biri sana kötülük yapacak olursa sen ona aynı şekilde karşılık verme demektir manası. Onu affet demektir. O zaman bir de bakarsın buyuruyor ayeti kerime. Aranızda düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dost oluvermiştir. Birini affettiğin, bağışladığın vakit adam sana minnettar kalacaktır. Senin üstün bir ahlaka sahip olduğunu kabul edecektir. Ve aranızda güzel bir dostluk başlayacaktır. Bu ayeti kerimeleri okuyalım. Müellifimiz sonra değerlendirecek bunları. Bir başka ayeti kerime. Hud suresinin 44. ayeti kerimesi. Estağfirullah. Ve kîle ya ardu bla'i mâ'eki ve ya semâ'u akli'i ve qîdal mâ'u ve kudiyel emr ve stevet alel cûdî ve qîle bu'den lil kavmiz zalimi. Bu ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Tufan oldu. Hazreti Nuh'un gemisi suların üstünde yüzüyor. Allah Teala şöyle emretti. Ey yer, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut. Böyle buyuruyor.
Ey yer, yere emrediyor, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut. Sular çekildi, iş bitirildi. Gemi Cudi dağına oturdu. Ve zalimler topluluğu yok olsun denildi. Zaten yok oldular. Zalimler yok olup gittiler, yani Allah'a iman etmeyenler yok olup gittiler. Yeryüzünde kimse kalmadı o zaman. Bunları okuyalım, müellifimiz değerlendirecek. Bir başka ayeti kerime, Ankebut suresinin 44. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Fekullen ehezna bizembi. Feminhum men erselna aleyhi hasiba. Ve minhum men ehezethu sayha. Ve minhum men hasefna bihil ard. Ve minhum men ağragna. Lut kavminden söz ediyor da Allah Teala, her bir günahkarı günahıyla yakalayıverdik. Kiminin başına taş yağdırdık. Bu Lut kavmi. Kimini o korkunç sesle yakaladı Allah Teala. Semud kavmi, Medyen kavimler. Onları bir ses mahvetti. Lut kavminin başına taş yağdı. Öyle hepsi yok olup gittiler. Medyen kavmi, Semud kavmi bir ses ile perişan oldular. Öldüler gittiler. Anında öldüler. Kimini yerin dibine geçirdik. Karun'dan bahsediyor Allah'ta. O hazinesinin anahtarlarını, büyük bir cemaatin taşıdığı Karun. Ne diyordu? Bu hazineyi, bu malları ben ilmimle kazandım. Kabiliyetimle kazandım bunları. Allah verdi demiyor da. Onun üzerine Allah Teala ne yaptı? Onu da bütün hazinelerinde yerin dibine batırıverdi. Kimini de suda boğduk. Bu ifadeyle Nuh kavmi ve Firavun kavmi kastedildi. Onlar da suda boğulmadı mı? Evet. Şimdi müellifimiz bu okuduğumuz ayeti kerimeleri değerlendirerek diyor ki: Ve eşbaheha minel ayi bel ekserul Kur'ani hakkat ma beyyentuhu min icazi elfaziha ve kesreti maaniha ve dibajeti ibaretiha ve husni te'lifi hurufiha ve telavumi kelimiha. Okuduğumuz ayeti kerimeler hakkında diyor ki, bu ayetlerde, diğer ayetlerde, hatta Kur'an-ı Kerim'in çoğunda, ey dinleyici, ey okuyucu, sen icazı araştırdığın zaman, yani insanı aciz bırakan özelliğini Kur'an-ı Kerim'in araştırdığın zaman, bu ayetlerde şunlar dikkatini çeker. Veciz bir anlatım vardır. Özlü, kısa özlü bir anlatım var. Derin manalar var. Okuduğumuz ayeti kerimelerde derin manalar var. Parlak ifadeler var. Onun için Araplar, bu işten anlayan Araplar çarpılıyor adeta. Bunu insan söyleyemez diyorlar. Bu ne biçim söz diyorlar. Ve secdeye kapanıyor adam yani. O kadar hayran kalıyor ki parlak ifadeleri karşısında. Harflerin arasında bir uyum var. Harflerinin arasında bile bir uyum var. Kelimeler arasında bir ahenk var. Bu insanın dikkatini çeker diyor. Kelimelerin arasında ancak bilenlerin anlayacağı bir ahenk, bir musiki var. Allah rahmet eylesin, Hamidullah Hoca anlatmıştı bir konferansında. Onun delaletiyle Müslüman olmuş bir musiki şinas varmış Fransa'da. Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Adam Kur'an-ı Kerim'in musikisine hayra. Bir yere gelmiş, takılmış orada, ya burada musiki yok demiş. Sonra şeye gelmiş, Hamidullah Hoca'ya demiş ki, hocam burada sanki benim aradığım musiki yok. Nasıl okuyorsun, bir oku bakalım demiş. Adam okumuş, orada ihfa var ama ihfaya riayet etmiyor. Hamidullah Hoca hatırlatınca, ha demiş, tamam, ben okuyamamışım burayı. Demek ki ehli Kur'an-ı Kerim'in nameleri arasındaki insanı hayran bırakan ahenki fark ediyor. Onu görüyor. Evet diyor. Musiki bu. Bu bir musiki. İşte adamlar buna hayran kalıyorlar. Anlayan buna hayran kalıyor. Ve enne tahte kulli lafzatin minha cümelen kesira.
ve fusulen cemme ve ulumen zevahir ve müli'et devavinu min ba'dı mestufide minha ve kesuretil mekalat fil müstambetati anha. Diyor ki müellifimiz Kadı.

Diyaz, Allah ona rahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim'deki her kelimenin altında birçok cümle var. Her kelimenin altında birçok cümle var anlayana. Pek çok mana var. Sayısız ilimler var. Bu konuları araştıran eserler var. Kur'an-ı Kerim'deki insanı aciz bırakan bu özellikler üzerine yazılmış kitaplar var. Bu eserler bu ilim denizinden elde edilen bilgilerle doludur. Evet, bu işten anlayan büyük alimlerimiz bu konuda eserler yazmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini, icazını, insanı hayran bırakan özelliklerini göstermişlerdir. Sümme huve fî serdil kısası tıval ve ahbaril kurunis sevalif elleti yel'ufu fî adetil fusahâi indehel kelam ve yezhebu ma'ul beyan ayetün li müteemmilihi min rabdil kelami ba'dihi bi ba'd ve elti'ami serdihi ve tenasufi vücuhihi ke kıssati Yusuf'e ala tuliha. Kur'an-ı Kerim'in bu bahsettiğimiz özelliklerinin bir kısmına temasla diyor ki müellifimiz, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf kıssası gibi uzun kıssalar vardır. Bu kıssalarda geçmiş milletlerin haberleri anlatılır. Filan kavim şöyle oldu, falan kavim böyle oldu diye. Bu kıssalar anlatılırken Kur'an-ı Kerim edebi güzelliğinden bir şey kaybetmez. Kıssalar anlatılırken. Niye acaba? Bakınız şuraya dikkat buyurunuz. Diyor ki Kur'an-ı Kerim olayları nefis bir üslupla birbirine bağlar. Biz şunu biliriz. Edebiyatçılar uzun hikayeler anlatmaya başladığında, uzun hikaye anlatmaya başladığında edebiyatçılar sözlü olarak veya yazılı olarak cümleler birbirine bağlarken ifade gücü zayıflar. Yani bir uzun olayı anlatıyorsunuz. Şöyle oldu, sonra şöyle oldu, sonra böyle oldu diye anlatırken zamanla ifade gücü zayıflar diyor. Söz güzelliğini kaybeder. İfadenin parlaklığı zayıflar. İnsanlar, edebiyatçılar bir şeyi anlatırken, bir olay anlatırken uzun uzun anlattıkları sırada söz güzelliğini kaybeder. Sümme izâ teraddedet kısasuhu ihtelefetil ibaratu anha alâ keşreti teraddüdihâ hatta tekâde kullu vâhidetin tünessî fil beyâni sahibetehâ ve tünâsıfı fil husni veçhe mukâbeletihâ ve lâ nüfûre lin nüfûsi min terdîdihâ ve lâ muâdete li muâdihâ. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde böyle bir zayıflık yoktur. Yani insanlar uzun bir olayı anlatırken ifadeler de zayıflık görülür. Ama Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde böyle bir zayıflık yoktur. Allah'ın kitabında bir kıssayı bitirip diğer bir kıssaya geçince ayrıca anlatılan bu kıssalar başka surelerde tekrar edilince, şimdi diyelim ki Nuh kavminin kıssası bir surede bir şekilde anlatılıyor, bir başka surede farklı anlatılıyor. İfadeler değişiyor. Üslup tamamen değişir, edebi sanatlar da değişir. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitaptır. Surenin birinde anlattığı kıssayı bir başka ifadeyle anlatır, bir başka surede değişik edebi sanatlar kullanarak anlatır. Bu sebeple bu yeni kıssayı duyan kimse bir önceki kıssada anlatılanları unutur. Yani ben bunu daha evvel dinlemiştim yahu demek yerine ifadenin parlaklığına kapılır. Ona yeni bir kıssa anlatılıyormuş gibi gelir. Halbuki aynı kıssa. Ve kıssayı usanmadan zevkle dinler. Kur'an-ı Kerim'in edebi güzelliği böyle işte. Ya Allah kelamı bu netice itibariyle. Kul kelamı farklı, insan onu dinlemeye fazla tahammül edemiyor. Usanıyor, esnemeye başlıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i dinlerken bir başka zevk alıyor. Peki, burada kalalım güzel kardeşler.

0: Hattı Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, diye dua ederdi. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider. Girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. kimde bunu

0: Bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

Şehirlinin köylü adına satım yapması. Satıcıları yolda karşılamak, telakki rukban tabiri, şehirde oturanların köyden veya dışarıdan gelen taşralı üretici kimseleri şehir dışında karşılayarak henüz pazara girmeden ürettikleri veya satmak istedikleri malları almak manasına gelir. Abdullah bin Ömer uygulamayı şöyle anlatır. Biz ticaret kervanını yolda karşılar, pazara getirilen erzakı ucuz fiyata satın alırdık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erzak pazarına girinceye kadar aldığımızı satmamızı yasakladı. Abdullah bin Abbas ise şehirli köylü adına satım yapamaz, yapmamalıdır. Hadisinin manası sorulması üzerine onun bir simsarı olmaz cevabını verir. Aslında çiftçi tarafından üretilen ziraat mahsulleri veya sanayici tarafından imal edilen eşya ve sanayi ürünleri ticaret sektörü yoluyla tüketicilere ulaşmaktadır. Şüphesiz sunulan hizmet karşılığında kazanç elde edilmesi meşrudur. Ancak malları ucuza kapatmak demek olan bu uygulamada malın gerçek piyasa değerinden haberdar olmayan üreticinin mağduriyeti söz konusudur. Çünkü piyasayı çok iyi bilen komisyoncu veya tüccar, malın raiç bedelini bilmeyen üreticiye ucuz bir fiyat vermektedir. Diğer taraftan burada tüketicilerin de mağduriyeti söz konusudur. Çünkü ucuza aldığı malı tekelinde tutan büyük sermayedar, piyasaya bunu pahalı olarak sürecektir. Haksız rekabete sebep olan bu müdahaleyle normal işleyen piyasa sistemi de bozulmuş olacaktır. Böyle bir sistemde köylü satıcıyla şehirli alıcı arasında hiçbir emek sarf etmeden para kazanan asalak bir aracı rantiye sınıfının doğması da kaçınılmazdır. Ayrıca malın stoklanması ve kara borsaya düşme tehlikesi de göz önünde bulundurulursa, bahse konu olan yasağın sebep ve hikmetleri daha güzel anlaşılacaktır. Söz konusu uygulamayı özellikle Hanefi fıkıh alimleri tahrimen mekruh görmüşlerdir. Bu itibarla satıcıları yolda karşılamak gibi işi ranta dönüştüren, sosyal huzursuzluk ve rahatsızlıklara zemin hazırlayan her türlü uygulamadan kaçınılmalıdır. Bununla beraber üreticinin, satıcının bilgisizliği istismar edilerek onun aldatılması, kıtlık ve dolayısıyla piyasanın suni olarak yükselip zarar görmesine yol açmaması şartıyla söz konusu uygulamada bir sakınca olmadığı bilinmelidir. Açıklaması yapılan hadis-i şerifin bir başka tariki şöyledir. Şehirli köylü adına satış yapmasın. İnsanları kendi hallerine bırakın. Allah onları birbirlerinden rızıklandırır. Bu hadisten piyasayı iyi bilen şehirlinin köylüye ait mahsulleri stoklayıp simsar sıfatıyla satış yapmasının yasaklandığını anlamaktayız. Nitekim Abdullah bin Abbas şehirlinin köylü adına satışını simsarlık olarak tarif etmiş ve şehirli köylüye simsarlık yapıp onun malını satamaz demiştir. Hanefi fakihlerine göre böyle bir simsarlık müşteri kızıştırmak anlamına gelen neceş satışında olduğu gibi halka zarar vermesi halinde mekruh olur. Alıcıyla satıcıdan herhangi birisinin zarar görmemesi halinde ise simsar vasıtasıyla yapılan alışveriş caiz görülür. Ne var ki tarımla uğraşan köylüler yola çıkma fırsatı bile bulamadan hasat yerlerinde karşılanabilmektedir. Hasat mevsiminde buğday, pamuk, zeytin, çay, fındık gibi toprak ürünlerinin devlet kurumu veya özel sektör tarafından toptan satın alınıp depolara konulması ve daha sonra piyasaya kontrollü olarak ve yüksek fiyatlarla sürülmesi, karın çok sayıdaki üreticiye değil, az sayıdaki kişi veya kuruluşun kasasına girmesine sebep olan bir uygulamadır. Uygulanan bu sistemin bir şekilde köylü üreticinin lehine düzenlenmesi ve gelir dağılımının adaletle gerçekleştirilmesi gerekir. Genelde arıcılar tarafından satın alınan köylü üreticinin malı bazen el değiştirerek pahalı bir şekilde tüketiciye ulaşmaktadır. İşte fiyatların yükselmesine sebep olan böyle bir müdahaleyi Resul-i Ekrem yasaklamış ve piyasanın serbest bırakılmasını isteyerek halkın zarar görmesini önlemiş bulunmaktadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir. Vahşi bin Harb radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor" dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz" diye karşılık verdi. "Evet" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun" buyurdu.

Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini ona söylesin.

0: Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.
1: Bir defasında Hazreti Ayşe, ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgarla helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler, fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişlerdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun dedi. Ümmü Saib, Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu. Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

0: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek üç defa, takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Esma binti Yezid'in radiyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

başkasını kendine tercih etmek. Yani İthar. Sıradaki hadisimiz 568 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي سَعِيدٍ الْخُدْر۪يِّ Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayet radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, بَيْنَمَا نَحْنُ ف۪ي سَفَرٍ Biz bir seferdeydik. مَعَ النَّب۪يِّ sallallahu aleyhi ve sellem'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte. اِذْ جَاءَ رَجُلٌ Derken bir adam çıka geldi. عَلَى رَحِلَةٍ لَهُ Devesi üzerinde. Yani devesine binmiş bir adam çıkıp gelip bunlara yetişmiş. فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَم۪ينًا وَشِمَالًا Adam geldikten sonra sağa sola bakıp durmuş. Belli ki adam bir şeyler aranıyor. Muhtemelen aç. Yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınıyor. Tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halden anlayan birisi, adamın halinden durumunu çabucak anlamış. Değil mi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Tarifuhum bisimahum. Sen onları simalarından tanırsın. Belki başkaları bakıp bakıp hiç anlamazlar. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını hele ki belli etmiyorsa. Yahsebuhumul cahilu agniya aminet taaffuf. Cahil adam böylelerini iffetlerinden ötürü, özellikle ağızlarıyla istemediklerinden belki de zengin zanneder. Dıştan dışa bakıp kimseden açıktan bir şey istemiyorlar diye onları zengin zannedebilir. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا مِنَ التَّعَفُّفُ Cahil adam onları zengin sanır ama sen تَعْرِفُهُمْ Sen onları tanırsın. تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ Simalarından tanırsın. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا Onlar milletten açık açık istemezler. Yalvarıp dilenmezler. Ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bu duruma hadis-i şerifte doğrudan tanık olduk. Adam geldi, orduya iltihak etti veya seferdekilere iltihak etti. Kimseden henüz bir şey istememişken onun gözlerinin hareketinden yüzüne bakar bakmaz Resulullah durumu teşhis etti. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ Kimin yanında fazladan binek varsa, فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ Bineği olmayanlara versin. Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genel bir anons yapıyor. Böylece doğrudan o ihtiyaçlı olan, aç olan kimseyi incitmemiş. Herkesin bilmesine gerek yok. Etrafta olanlar, yakın planda olanlar, onlar fark etsinler, onlar dikkat kesilsinler ve yanlarında bulunan ekstra bineklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşsınlar. Gerçi çıkıp gelen bu adamımızın zaten bineği var. Ama Hazreti Peygamber genel bir ifadeyle binek hususundan başlamış. Yani özellikle onu söylüyorum, onun için söylüyorum gibi de yapmamış. Pek çok başlığı açmış, önce binekten girmiş. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ Yanında fazladan yani ekstra bineği olan, bineği olmayan, yaya kalan kimseyle paylaşsın. Sonra asıl meseleye gelmiş. Bu sonradan katılan kimsenin açlık durumuyla alakalı demiş ki وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ Kimin yanında da fazladan bir azık varsa, yiyecek içecek şeyler yani. فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ O fazladan olan kumanyasını yanında azık bulunmayan kimseyle paylaşsın. Tabii ki sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu adamı

0: gelişinden sonra böyle bir söz söylemesini, böyle bir anons yapmasını anlamlandırmış olmalılar. Biri var belli ki diye dikkat kesilip o adamı bulmuş olmalılar. O ve onun benzeri başkaları da olabilir. Böylece ona azık vermişlerdir. Yanlarında bulunan fazladan gıdalarını onunla paylaşmışlardır. Tabii ki bunu yaparken de bir önceki hadisteki öğüdü de dikkate almışlardır. Yani benim azığım tek kişilik bir azık, benim vermem gerekmez gibi düşünmemişlerdir. Tek kişilik azık iki kişiye de yeter düşüncesiyle yarısını ona vermiş olabilirler. Yoksa herkes benimki zaten bana ancak yeter düşüncesiyle hareket etse, özellikle ekstradan kumanyası, azığı bulunmayanlar hiç bu olaydan etkilenmezler. Hiç rahatlarını bozmazlar. Ama durum öyle değil. Doğrudan fazlalığı çıkmayan olursa birileri kendi o tek kişilik yiyeceğini aç olan kardeşiyle paylaşır. Ve buradaki sahnede ve benzer sahnelerde kimler öne atılır? Kimler bu durumu paha biçilmez, altın bir fırsat olarak görür? O kalplerin imanıyla alakalı bir durum. Zaten sahne de bunun için ortaya çıkarılmıştır. Birileri gevşek davranır, başkaları ilgilensin diye umursamaz, onlar geri kalır. Allah Azze ve Celle öne atılanları bilir. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِم۪ينَ مِنْكُمْ Biz sizden elbette ki öne atılanları biliyoruz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِر۪ينَ Biz sizden geri kalanları, geri kalmaya çalışanları da biliyoruz. Biraz oyalandın mı, birileri yapar, sen de bana kalmadı diye içten içe sevinirsin. Halbuki kaçırdığın altından paha biçilmez bir fırsat olabilir hak katında. Bir başkası paylaşmıştır o tek kişilik yiyeceğini, onun amelini melekler semaya yükseltirler. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelu salihu yerfa'uhu. Cenab-ı Hak her iki çıktığımıza dikkat çekerek, ya kelam ya amel, ama her ikisi de eğer güzel, hoş olursa, Allah için olursa buralarda kalmaz, yükseltilir. Güzel söz de Allah için söylenmiş doğru söz semaya yükseltilir, hak katına doğru. Aynı şekilde amel, Allah için olan salih amel yükseltilir. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Cenab-ı Hakk'ın katına, me'aricin sahibi yani kendisine meleklerin yükselip miraçlardan yükselerek Cenab-ı Hakk'ın katına çıktıkları, zaman olarak bizim tarafımızda 50 bin yıla tekabül eden bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ulaştıkları o özel yolculuk, o özel süreçte düşünün, önden ameliniz götürülüyor. Her bir semanın katından yükselirken oradaki meleklerin kimin ameli bu diye hayranlık duracakları, takdir edecekleri bir şekilde özel paketlenmiş ameller bunlar. Sen de geri kalarak, yavaş davranarak atlattığını düşünürsün. Aslında kaçırdığın olağanüstü paha biçilmez bir fırsattır. Elbette ki Resulullah tek tek insanların fazladan binekleri var mı yok mu, fazladan yiyecekleri var mı yok mu diye ordunun başından sonuna kadar yoklamaya girişmiyordu. Bu olacaksa Allah için gönüllü olacak olan bir şeydir. Dolayısıyla o genel olarak ilan ediyor. Men kâne ma'ahu fadlu zahrin felyâdu bihi alâ men lâ zahre lehu. Kimin yanında fazladan binek varsa bineği olmayana versin. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ Kimin yanında fazladan bir azık varsa فَلْيَعْدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ Azığı olmayan kimseye versin. Artık sonrası Cenab-ı Hakk'ın وَسَارِعُوا dediği yarışın. Kim kendisine en büyük iyiliği yapmak istiyorsa bu fırsatı kaçırmıyor ve etrafta kim var, elimdekini onunla paylaşayım diye hızlıca atılıyor. Yarış böyle oluyor. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Cenab-ı Hak ahiret ve ahiret yurdunun ödüllerini cennetin içerisinden sahne sahne anlattığı ayetlerde, işte rekabet edecekseniz böyle şeyler için rekabet edin dedi. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Rekabet mi edeceksiniz? Böyle kalıcı sonsuz güzellikler için rekabet edin. Adam gelmiş aç, hemen birileri yetişmiş olmalı. Resulullah'ın dilinden bu öğüdü duyunca azığını onunla paylaşmış olmalı. Hazreti Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ Resulullah sadece binek ve azık demedi. Sonra şusu varsa fazladan olmayana versin, busu varsa fazladan olmayana versin diye pek çok şey andı. فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ O kadar çok şey andı ki, yani işte oku varsa fazladan oku olmayana versin, şusu varsa o kadar çok andı ki حَتَّى رَأَيْنَا اَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ Sonunda anladık ki hiçbirimizin hiçbir şeyde yanında fazlalık bulundurmasının geçerli bir mazereti yok. Yani hakkı yok buna. لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ Anladık ki fazladan elimizde bulundurmaya hakkımız yok. Paylaşmalıyız. Hele ki seferdeyse, hele ki o sefere yeni yeni katılımlar oluyor ve gelen, katılan bu insanların kimi ihtiyaçları bulunuyorsa, sefer arkadaşın ihtiyaç halindeyken sen onun ihtiyaç duyduğu şeyden elinde fazlalık bulunduramazsın. Anladık ki buna bir hakkımız yok. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim kitabına almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde İmam Buhari'nin kitabında yer vermediği üçüncü dereceden bir sahih hadis olarak kayda geçmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler: "Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır." Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat, Müslümanların efendisi

0: Mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde kendini beğenmiş bir halde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye görüşmeleri dönüşünde Resulullah'la ilgili olarak Kureyşlilere şöyle demiştir. Ey kavmim! Vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim.
2: Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü

0: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Allah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım senin yardımınla mücadele ettim, beni dalet

lanette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

0: Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Kerip radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah

olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Neyle gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca anlatmaya devam ediyor. Hazreti Muhammed daha peygamber olmadan önce gençlik döneminde sevilen, sayılan biriydi. Zulme ve haksızlığa karşıydı. Kimseye kötülük yapmaz, zulmetmez, kimsenin zulüm görmesini de kabul etmezdi. Güzel çalışmalarda insanlarla birlikteydi. O yanlışlıklara ve kötü işlere karşıydı. Hazreti Peygamber'in gençliğinde içinde yer aldığı çok önemli bir topluluk vardı. Şamil izin isteyerek sordu. Hocam, bu bir anlaşmayla oluşan bir topluluktu değil mi? Evet, çok doğru bildin. Bir anlaşma, hem de çok önemli bir anlaşma. Mekke ve Arap Yarımadası'ndaki haksızlıklara, insan öldürmelere, hırsızlığa karşı yapılan güzel bir anlaşma. Peygamber Efendimiz daha 20 yaşlarındaydı. Mekke'de güvenliği sağlamak, düzeni kurmak, haksızlıkları önlemek amacıyla gönüllü bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyette Mekke'nin ileri gelen bazı insanları da yer almıştı. Hazreti Muhammed de amcası Zübeyr'le katılmıştı. Hilful Fudul, Erdemliler Topluluğu veya Haklar Sözleşmesi anlamına geliyordu. Bu cemiyette şu konularda kararlar alınıp uygulanıyordu. Haksızlık yapanlara karşı olmak, zulme uğrayanların yanında olmak, yerli olsun yabancı olsun kimseye ayrımcılık yapmamak, verilen sözleri yerine getirmek, fakir ve kimsesizlere destek olmak, kısacası insanların haklarını korumak. Bu cemiyetteki insanların çalışmaları sonucu çok güzel işler ortaya çıkmıştır. Mesela kızı elinden zorla alınan adama kızı teslim edilmişti. Parasını alamayan bir yabancıya parası alınıp verilmişti. Satılan malı ucuza kapmaya çalışan bir kişiye engel olunmuştu. Bu cemiyetin varlığı pek çok haksızlığı önlemişti. İşte arkadaşlar, sevgili Peygamberimiz bu çalışmalarda görev almıştı. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi peygamberler her yönüyle örnek insanlardır. Ve İslam inancına göre bütün peygamberler masumdur. Yani bilerek hiçbir günah işlemezler. Ancak küçük bazı hatalar yapabilirler. Peygamber Efendimiz gerek İslam öncesi gerekse İslam döneminde hiçbir günah işlememiştir. Gençlik döneminde de herhangi bir kötü davranışta bulunmamıştır. Yaşadığı toplumda pek çok insanın yaptığı hataları asla yapmamıştır. Örneğin Peygamber Efendimiz puta tapma, içki içme, yalan söyleme, putlar için düzenlenen toplantılara katılma, boş ve anlamsız sohbetlerde bulunma gibi hiçbir yanlışlık yapmamıştır. Cenab-ı Allah onu bu gibi kötülükleri işlemekten korumuştur. Mesela çobanlık yaptığı dönemde uygun olmayan bir düğüne katılmak istemiş ama uyuyakaldığı için düğüne gidememişti. Putları anma törenine akrabaları katılmasını istemiş ama o gitmemiştir. Hazreti Muhammed hiçbir zaman haram ve günah olan bir iş yapmamıştır.
3: Nasreddin Hoca sözlerini bitirdikten sonra öğrencilerine bir göz gezdirdi. Herkes sessizce dinliyordu. Onlara bir soru sormak istedi.
2: Çocuklar, Hazreti Muhammed peygamber olmadan önce hangi inanca bağlıydı? Bir şey daha sorayım. O dönemde Mekke ve çevresinde hangi inançlar vardı?
3: Gençlerden bazıları parmak kaldırdı.
4: Hristiyanlar vardı, bir de Yahudiler.
3: Aseldi bunları söyleyen. Nasreddin Hoca onayladı.
2: Evet, doğru, başka?
3: Zeynep devam etti.
5: Putlara tapan insanlar da çoktu değil mi hocam?
2: Evet, bu da doğru. İkinize de teşekkür ederim. Ayrıca gök cisimlerine tapanlar, ateşe tapanlar ve bir de hanifler vardı. Bu arada aklıma gelmişken Rümeysa kızımın hediyesini vereyim. Geçen derste sorunun cevabını bildiği için ona bir hediye alacaktım. Pazardan aldım az önce.
3: Rümeysa, Nasreddin Hoca'dan hediye

İyi alacak olmanın sevinciyle hareketlendi. Diğer öğrenciler de merakla hocanın ne vereceğini beklemeye başladılar. Nasrettin Hoca çantasından güzel kırmızı bir toka çıkardı ve Rümeysa'ya verdi. Rümeysa Nasrettin Hoca'ya teşekkür etti. Bu arada Sude Nasrettin Hoca'ya bir mesaj vermeye çalıştı. "Hocam ben de düdük isterim." Nasrettin Hoca güldü. "Parayı veren düdüğü çalar yavrum. Bazen de sorunun cevabını bilen, dersine çalışan hediyeyi alır. Her zaman para geçmez, tamam mı?" Ve konusuna kaldığı yerden devam etti. Demek ki Peygamber Efendimizin gençlik döneminde değişik din ve inançlar vardı. Hazreti Peygamber bir genç olarak terbiyeli, ahlaklı, çalışkan ve güvenilir bir kimse olduğu gibi inanç olarak da yanlış düşüncelere bağlanmamıştı. Kendisi de beraber olduğu arkadaşları da temiz ve iyi insanlardı. O hanif inancı üzereydi. Ne şirke, ne Yahudiliğe, ne Hristiyanlığa yönelmişti. Nasrettin Hoca haniflik deyince İbrahim söz aldı. "Hocam biz de hanifiz değil mi? Geçenlerde babam söylemişti." Hoca Efendi tebessüm etti. "Elbette hanifiz ama Allah bize din olarak İslam'ı gönderdi. Bu ismi uygun gördü. Bu yüzden İslam dinine bağlı Müslümanlarız. Haniflik puta tapmanın, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın zıddıdır. Allah'ın varlığını ve birliğini esas alır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar Allah'ın gönderdiği tüm dinlerin ortak bir özelliğidir. İslam'ın özüdür, peygamberlerin yoludur. Hanif inancında olanlar Allah'ın var ve bir olduğuna inanırlar. Putlara asla tapmazlar ve onlar adına kesilen hayvanların etini de yemezlerdi. Zina, fuhuş gibi ahlaksızlıkları yapmazlardı. İnsanların haklarına dikkat eder, kimseyi öldürmezlerdi, içki içmezlerdi. Hazreti İbrahim'e sonsuz sevgi ve bağlılıkları vardı. Evet sevgili gençler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzun müddet ticaret de yapmıştır. Çocukluk döneminde çobanlık yaptı, gençlik döneminde ise ticaret yoluyla geçimini sağlamaya çalıştı. Onunla alışveriş yapan herkes memnun oluyordu. Dürüsttü, o sadece kendisini düşünmez, karşısındakini de düşünürdü. Alanın da satanın da kazanmasını isterdi. Kimseyi kandırmaz, hile yapmazdı. Maddi durumu iyi bir hanımefendi olan Hatice, Hazreti Muhammed'in dürüstlük ve kabiliyetini duymuştu. Ona ortaklık teklif etti. Şam'a gidecek kervana katıldığı takdirde kölesi Meysere'yi yanına yardımcı olarak verecek, ayrıca kardan da iyi bir pay verecekti. Hazreti Muhammed bu teklifi kabul etti ve Şam ticaretinden çok iyi haberlerle döndü. Güzel bir kâr elde etmişti. Hazreti Muhammed de Hazreti Hatice de memnun kalmıştı. Ama Hazreti Hatice'yi asıl memnun eden Hazreti Muhammed'i tanımış olmasıydı. Köle Meysere Hazreti Muhammed'i anlata anlata bitirememişti. Onun çok değerli ve üstün bir insan olduğunu dinledikçe Hazreti Hatice'nin kalbinde ona karşı özel bir sevgi oluştu. Ve bir müddet sonra beklenmedik gelişmeler oldu. Akif parmak kaldırarak Nasrettin Hoca'ya sordu. "Hocam siz de zaman zaman ticaret yapıyorsunuz. İyi kâr ediyor musunuz?" Hoca Efendi tebessüm etti. "Evet, bazen benim de ticaret yaptığım olur. Bir defasında bizim sarı kız ineği alıp pazara götürmüştüm. Adamın biri yanında bir koçla geldi. Koçunu öyle bir övdü ki ben sanki Hazreti İbrahim'in kurban ettiği mübarek koçun geldiğini zannettim. Adam bana dedi ki, hocam istersen bu koçu sana vereyim, sen de bana bu cılız işe yaramaz ineği veriver. Senin iyiliğin için söylüyorum, maksat alışveriş olsun. Ben adamdan etkilenmiştim, tamam verdim gitti dedim. İneği verdim, koçu aldım. Bir müddet sonra bir adam daha geldi yanımıza. Yanında bir keçi vardı. Keçisini övdü de övdü. Keçinin çok akıllı olduğunu, sütünün iyi olduğunu, asla inatçı olmadığını söyledi. Hocam eğer istersen bu keçiyi sana vereyim, sen de koçu bana ver. Senin iyiliğin için söylüyorum, maksat alışveriş olsun. Ben bu adamdan da etkilendim çocuklar. Hadi al bakalım dedim. Koçu verip keçiyi aldım. Bir müddet sonra bir adam kollarında kocaman bir horozla göründü. Horoz iri ve heybetli, asil duruşluydu. Hocam bu horozum çok cins bir horozdur. Hakiki denizli horozudur. Çok kıymetlidir. Tavukları güzel idare eder.
En önemlisi

0: de vaktini şaşırmadan sabah namazına sizi kaldırır. Siz de rahatça uyur, endişelenmezsiniz. İsterseniz bu horozumu alın, siz de bana şu uyuz inatçı keçiyi verin. Senin iyiliğin için söylüyorum, maksat alışveriş olsun. Ben bu adamdan da etkilendim çocuklar. Tamam, değiştirelim. Adam keçimi aldı, Allah'a ısmarladık bile demeden uzaklaştı. Vakit ilerlemişti, epey de alışveriş yapmıştım. İnekle gelmiş, horozla dönüyordum. Eve geldiğimde neler olduğunu söyleyemeyeceğim çocuklar ama şunu söyleyebilirim. Siz siz olun, asla kimseye yalan söylemeyin. Alışverişte insanları aldatmayın. Elde edeceğiniz haram kazanç size hayır getirmez. Helal ve doğru yolla kazanç sağlayın. Nasrettin Hoca burada sözünü kesti. Evet çocuklar, biraz dinlenelim isterseniz. Ben de yoruldum, siz de yoruldunuz. Hadi kısa bir teneffüs yapalım. Gelecek programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Züheyr başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte dışarı çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup onu dinlemeye başladı ve "Eğer mühürlerse kazandı" dedi. Cemaatten birisi "Neyle mühürleyecek?" diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem "Amin" ile "Eğer amin ile mühürlerse kazandı" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soru soran kişi dua eden adama gidip dedi ki "Ey filanca, aminle bitir ve müjdeye nail ol."

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allama.
0: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de, Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir: Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye

0: kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti, öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak, tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar, medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen, hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir. Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.
1: Kırk hadiste İman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Faiz. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yene, yedirene, katibine ve şahitlerine lanet etti ve onlar müsavidirler buyurdu. Faiz, riba, tefecilik, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla yahut borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağa ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Resul-i Ekrem'in 100 dinar borç verdiği birinden alacağını vadesinden önce 10 dinar eksik olarak tahsil eden miktarda hem faiz yedin hem yedirdin dediği rivayet edilir. Faiz yemek, tefecilik yapmak büyük günahlardandır. Her çeşidiyle azı da çoğu da haram kılınmıştır. Allah Teala şöyle buyurur: faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir. Zekat ve sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: yedi helak edici şeyden sakının. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, yetim malı yemek, faiz yemek, savaş meydanını terk etmek, namuslu kadına zina iftirasında bulunmak. Faiz almak ve tefecilik yapmak, ihtiyaç içindeki insanı sömürmek ve onun kanını emmek demektir. Faiz yasağının temelinde kar zarar riskine iştirak etmeden ve herhangi bir emek sarf etmeden sırf para kullanılarak para kazanma mevcuttur. Oysa para bir mübadele, değişim aracıdır. Para karşılığında, yani para kullanılarak para kazanmak meşru değildir. Bu itibarla Müslüman tüccarın teşebbüs riskine katlanmadan ve emek sarf etmeden gelir sağlaması düşünülemez, düşünülmemelidir. Bu yolla gelir sağlamak iştah artırıcı, tatlı fakat öldürücü, zehirli yiyeceklerle beslenmeye benzer. Bundan dolayı Rabbimiz şöyle buyurur: ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mevcut, geride kalan faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Faiz, kapitalist iktisadi sistem için olmazsa olmaz görülür. İslam'ı yeteri kadar öğrenmemiş, onun hüküm ve hikmetlerinden habersiz olarak yetişmiş bazı ekonomistler de kapitalist teoriyi savunurlar. Gerçekte ise faizsiz ekonomi mümkündür. Muhtelif ülkelerde faaliyet gösteren özel finans kurumları ve İslam bankacılığı tecrübeleri de bunu göstermektedir. Şüphesiz bu tür faaliyetlerin eksiklerini tamamlayıp daha verimli ve daha başarılı hale gelmesi, çağdaş iktisat teorileri yanında İslam'ın iktisadi, içtimai ve ahlaki nizamını yüksek seviyede öğrenen iktisatçıların yetişmesine bağlıdır. Faiz yasağının elbette birçok sebep ve hikmetleri vardır. İşsizliği artırması, ekonomik güç bakımından orta tabaka kesimini fakr-ı zaruret veya sefahat uçlarına savurması, suni fiyat artışına yol açması, yardımlaşma, dayanışma, sevgi, merhamet ve şefkat gibi insani, ahlaki, evrensel değerleri zayıflatması, bencilliği körükleyip para ve nüfuz kazanma hırsını kamçılaması hemen akla gelen sebep ve hikmetler arasındadır. Faiz ve tefeciliğin ortadan kaldırılmasıyla güçlü olan zayıf olanı ezemeyecek ve mali sıkıntıdan dolayı bunalmış olan bir kimsenin durumu istismar edilemeyecektir. İktisadi faaliyetlerin faizsiz yürütülmesini isteyen Allah ve Resulü, Karz-ı Hasen, sırf Allah rızası gözetilerek ödünç vermek müessesesini işleterek güç durumda olan insanın ihtiyaçlarının karşılanmasını ve onun ruhen rahatlatılmasını teşvik etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da Yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

İbni Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.''

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti. Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerimüşşan Muhammed Mustafa, Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki Alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, Buyu enfasın mutayyep etti nasut ehlini, doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti, cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hak güçün, ey Nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa ona aynı amellerin sevabı yazılır.

0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.
1: Cimri ile Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalmaz.

ama izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Ente l-mukaddimu ve ente l-muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Enes'ten radıyallahu anh

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

0: Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi: Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu

0: Allahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez. Onu yalanlamaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin.

0: burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yasin ve Dua.

0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهي يا ربي، إلهي يا رب العالمين. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i dergah-ı uluhiyetinde kabule karin eyle ya Rabbi. Yasin-i Şerif'ten hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat hulase-i mevcudat, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin aziz, şerif, latif, ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı izam ve Resul-i kiram efendilerimizin de ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tebev tabi'in, etbu tabi'in, e'imme-i müştehidin, muhaddisin, müfakkihin, huffaz, hamele-i Kur'an, nevvarallahu merakidehum ve cealel cennete methvahum hazaratının da ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımız uğrunda canlarını feda eden bütün şehit ve şühedanın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yer altında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten radyoları başında bu Yasin-i Şerif'i dinleyen kardeşlerimizin, bir cümle bütün gelmiş ve geçmişlerinin de ruhlarına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yarın bizler de onların haliyle hallendiğimizde şöyle ki buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah Allah diyerek çene kapamayı, sağımızda Kur'an, gönlümüzde iman ile huzuruna varan bahtiyar kullar zümresine cümlemizi ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu cennet vatanımızı ilel ebed payidar eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımıza kıyamete kadar düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, minarelerimizden ezanlarımızı dindirtme ya Rabbi. Bayrağımızı sancaklardan indirtme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yeryüzünde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizi en yakın zamanda o zalimlerin zulmünden kurtarıver ya Rabbi. Zalimlere karşı muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Kazançlarımızı bereketli eyle. Kazançlarımızı helalinden eyle. Haram lokmayı şu boğazımızdan geçirtme ya Rabbi. Yapmış olduğumuz şu duamızı Kâbetullah ve Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Sana açılan şu ellerimizi, sana yönelen şu gönüllerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Amin diyen şu dillerimizi, şu naçiz bedenimizi nar-ı cehiminden azad eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i için, dualarımızın kabulü için ve kafi ehli iman ve ehli samer vahiy için, Allah rızası için. El Fatiha.
1: Yasin ve dua.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Muğaffel radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince 3 defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da, "Evet ya Resulullah," diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
1: Peygamberimiz ziyaretine gittiği bir bedeviye hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında, halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle olsun," demiştir.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği, Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Gelpetin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hilafet. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların çözmesi gereken en önemli mesele yönetim meselesiydi. Sakifetü Beni Saide'de yapılan tartışmalı toplantının ardından Hazreti Ebubekir'e biat edildi. Ertesi gün Mescid-i Nebevi'de biat geneli kapsadı. Hazreti Ebubekir bu toplantıda muhacirlerin İslam'a erken girdiğini, Hazreti Peygamber uğrunda sıkıntılara katlandığını ve Arapların Kureyş'ten çıkmış bir lidere daha kolay uyacağını dile getirdi. Aynı konuşmada Ensar'ın faziletini de teslim etti. Onların Hazreti Peygamber'e yaptıkları yardımı ve dindeki hizmetlerini takdirle andı. Muhacirlerin hakkını savunurken Ensar'ın değerini gözden çıkarmadı. Halife seçildiğinde yaptığı ilk konuşma nasıl bir yönetici olacağını gösteriyordu. En hayırlıları olmadığı halde başa geçtiğini söyledi. Doğru yaptığında desteklenmesini, yanlış yaptığında düzeltilmesini istedi. Doğruluğu emanet, yalanı ihanet saydı. Güçsüz olanınız hakkını alana kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanınız da üzerindeki hakkı ödeyene kadar benim yanımda zayıftır dedi. Allah'a ve Resulüne uyduğu sürece kendisine uyulmasını, bundan saparsa uyulmamasını istedi. Halktan gözü kapalı bir itaat istemedi. Doğru kalabilmek için kendisine yardım edilmesini diledi. Zayıfın hakkını yönetimin tam ortasına koyması, Hazreti Peygamber'den öğrendiği ölçüyü devlet işine taşımasıydı. Üsame ordusu ve savaş ahlakı. Hazreti Ebubekir'in halife olduktan sonra karşılaştığı ilk ağır meselelerden biri, Hazreti Peygamber'in sağlığında hazırladığı Üsame bin Zeyd ordusunu gönderip göndermemek konusuydu. O sırada farklı bölgelerden irtidat haberleri geliyordu. Medine'nin güvenliği konusunda da endişeler vardı. Bazı sahabiler ordunun bekletilmesini veya genç Üsame yerine daha tecrübeli birinin tayin edilmesini teklif ettiler. Fakat Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın başlattığı işi geri bırakmayı doğru bulmadı. Medine'de kendisinden başka kimse kalmasa bile bu orduyu göndereceğini söyledi. Şartlar zorlamasına rağmen kararından dönmedi. Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı hilafet makamında da aynı kaldı. Üsame ordusunu uğurlarken bir süre yaya yürüdü. Üsame at üzerindeydi. Üsame bundan rahatsız olup halifenin ata binmesini isteyince Hazreti Ebubekir Allah yolunda ayaklarının tozlanmasını güzel gördüğünü söyledi. Orduyu uğurlarken verdiği tavsiyelerse savaş ahlakını doğrudan ilgilendiriyordu. Hainlik yapmamayı, aşırıya kaçmamayı, vefasızlık etmemeyi, öldürülenlerin uzuvlarını kesmemeyi, çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmemeyi, hurma ve meyve ağaçlarını kesmemeyi, ihtiyaç dışında hayvanları boğazlamamayı, ibadete çekilmiş kimselere dokunmamayı öğütledi. Ridde ve zekat meselesi. Hazreti Ebubekir döneminin en büyük sorunlarından biri, irtidat hareketleri ve bazı kabilelerin zekat vermek istememesiydi.

Bazıları namaz kılacaklarını fakat zekat vermeyeceklerini söylüyordu. Onun için zekat bir mali yükümlülüğün ötesinde dinin ve toplumun bütünlüğünü ayakta tutan bir bağdı. Bu yüzden namazla zekatın birbirinden koparılmasını kabul etmedi. Hazreti Ömer dahil bazı sahabiler başlangıçta daha yumuşak davranılmasından yanaydı. Hazreti Ebubekir ise Hazreti Peygamber döneminde verilen en küçük zekat bağının bile verilmemesi halinde bununla mücadele edeceğini söyledi. Hazreti Ömer daha sonra onun bu kararlılığının Allah tarafından kalbine açıldığını anlayıp ona destek verdi. Hazreti Ebubekir henüz yeni kurulmuş bir toplumun dağılma tehlikesini görüyordu. Herkes dinin bir kısmını benimseyip bir kısmını gözden çıkarırsa Hazreti Peygamber'den sonra bu birlik kısa sürede dağılabilirdi. Onu bu kararlılığa iten şey omuzlarındaki dini ve toplumsal emanetti. Bununla birlikte tövbe ve dönüş kapısını bütünüyle kapatmadı. Tuleyha bin Hüveylid, Uyeyne bin Hısn ve Eş'as bin Kays gibi isimler sonraki süreçlerde bağışlandı. Kararlılığı öfkeye dönüşmemiş, ilkesinden taviz vermeden insanlara pişmanlık ve dönüş imkanı tanımıştı. Onun adaleti galip komutanını sorgulamaktan da geri durmadı. Halid bin Velid'in Ridde sırasında Malik bin Nüveyre'yi öldürmesi üzerine onu Medine'ye çağırıp hesaba çekti. Mazeretini kabul etmekle birlikte Malik'in dul eşiyle evlenmesini Arapların da ayıpladığı bir davranış sayıp kınadı. İstişaresi ve Kur'an'ın cem'i. İstişare onun ahlakının önemli bir parçasıydı. Hazreti Peygamber hayattayken ona danışır, görüşüne değer verirdi. Halife olunca da büyük işleri sahabilere danışmadan yürütmedi. Ama onun danışması sağlam bir kararın ilk adımıydı. Görüşleri dinler, meseleyi tartar, sonra doğru bildiğinde sebat ederdi. Üsame ordusu, zekat meselesi ve yerine kimin geçeceği konuları buna örnektir. Yönetiminde Hazreti Peygamber'i örnek alırdı. Onun tayin ettiği komutanları görevden almadı. İşlerin sürekliliğine dikkat etti. Resulullah'ın güvenip görevlendirdiği birini yerinde tutmak, onun gözünde hem bir vefa hem de işlerin bozulmadan sürmesi demekti. Hazreti Ebubekir dönemindeki en kalıcı hizmetlerden biri Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesidir. Yemame Savaşı başta olmak üzere bazı mücadelelerde Kur'an hafızlarının şehit olması Hazreti Ömer'i endişelendirdi. Kur'an ayetlerinin iki kapak arasında toplanması fikrini Hazreti Ebubekir'e açtı. O ise başlangıçta Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir işe girişmekten çekindi. Dinde gösterdiği titizlik bu tereddütte kendini belli ediyordu. Meselenin önemi anlaşılınca Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet görevlendirildi. Yazılı malzeme ve ezber yardımıyla ayetler toplandı, sahabenin onayıyla Kur'an bir araya getirildi. İşlerin yürütülmesinde heves ve arzusuna göre davranmaz ama emaneti korumak gerektiğinde de gereken adımı atmaktan çekinmezdi. Kur'an'ın bir araya getirilmesi, kısa süren halifeliğinin en büyük hizmetlerinden biri olarak hatırlandı. Dönemindeki fetihler. Hazreti Ebubekir döneminde Irak ve Suriye yönünde fetihler başladı. Bu durum Müslümanların dönemin iki büyük gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla karşılaşması demekti. Ancak bu süreci bir askeri genişleme olarak okumak eksik kalır. Müslümanları harekete geçiren Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda İslam'ı insanlara ulaştırma inancıydı. Bu fetihlerde inanç hürriyeti gözetilmiş, kimse zorla din değiştirmeye zorlanmamıştır. Bu fetihler, kısa süren halifelik sürecine rağmen Hazreti Ebubekir'in ne kadar geniş bir stratejik ufka sahip olduğunu göstermektedir. İçeride birlik kurulmadan dışarıda kalıcı bir adım atılamazdı. O önce dağılma tehlikesindeki toplumu toparladı, sonra Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda yürüdü. Zühdü ve vefatı. Hazreti Ebubekir hastalandığında kendisinden sonra kimin halife olacağı meselesini sahabilerle istişare etti. Hazreti Ömer'i halife tayin etmek istediğinde onun sert mizacından endişe edenler oldu. Hazreti Ebubekir görev sorumluluğu üstlenildiğinde bu sertliğin dengeleneceğini düşünüyordu. Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı ve Müslümanlardan Hazreti Ömer'i dinleyip ona itaat etmelerini istedi. Ölüm döşeğindeyken bile ardında kargaşa ortamı kalmasın diye bu sorumluluğu üstlendi.
Hazreti Ömer'i seçerken hayır dilediğini ama gaybı bilemeyeceğini söyledi. İçten bir niyetle karar verdi, yine de her şeyi bildiğini iddia etmedi. Verdiği kararı Allah'ın huzurunda hesabını vereceği bir yük gibi taşıdı. Vefatından önce kızı Hazreti Ayşe'ye mirasını Beytülmal'e verilmek üzere Hazreti Ömer'e teslim etmesini vasiyet etti. Hazreti Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmek istedi. Cenazesinin eşi Esma binti Umeys tarafından yıkanmasını, oğlu Abdurrahman'ın ona yardımcı olmasını söyledi. Eski kıyafetleriyle veya ince bir elbiseyle kefenlendiği aktarılır. Halife olmuş, ordular sevk etmiş, toplumun başına geçmişti. Vefat ederken ardında bıraktıysa bu sadelikti. Sonuç: Hazreti Ebubekir'in ahlakı hayatının her döneminde aynı kaldı. Mekke'de köleleri satın alıp azat eden kişiyle halifeyken güçsüzün hakkını gözeten devlet başkanı aynı insandı. İf günlerinde kendisini inciten Mistah'a yardımını ilahi uyarının ardından sürdüren müminle Ridde Savaşı'nda dinin birliğini koruyan halife de aynı kişidir. Nebevi terbiyenin onda meydana getirdiği şey bu tutarlılıktı. Tebük seferinde Hazreti Osman ordunun bir bölümünü, Hazreti Ömer malının yarısını verirken o malının tamamını bağışlamış, Resulullah'ın vefatının oluşturduğu sarsıntıda Hazreti Ömer'in metaneti bile dağılırken ümmeti yeniden hakikate o çağırmıştı. Hazreti Ebubekir küçük büyük her imtihanda aynı doğruluğu korudu. Allah'a güveni, Resulullah'a sadakati ve insanlara merhameti her durumda aynı kalmıştır. Bu yönüyle nebevi ahlakın en açık örneklerinden biri olarak hatırlanmıştır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz." diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Faiz. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yene, yedirene, katibine ve şahitlerine lanet etti ve onlar müsavidirler buyurdu. Faiz, riba, tefecilik, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla yahut borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağa ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Resul-i Ekrem'in 100 dinar borç verdiği birinden alacağını vadesinden önce 10 dinar eksik olarak tahsil eden miktarda hem faiz yedin hem yedirdin dediği rivayet edilir. Faiz yemek, tefecilik yapmak büyük günahlardandır. Her çeşidiyle azı da çoğu da haram kılınmıştır. Allah Teala şöyle buyurur: faiz yiyenler kabirlerinden, şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir. Zekat ve sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: yedi helak edici şeyden sakının. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, yetim malı yemek, faiz yemek, savaş meydanını terk etmek, namuslu kadına zina iftirasında bulunmak. Faiz almak ve tefecilik yapmak, ihtiyaç içindeki insanı sömürmek ve onun kanını emmek demektir. Faiz yasağının temelinde kar zarar riskine iştirak etmeden ve herhangi bir emek sarf etmeden sırf para kullanılarak para kazanma mevcuttur. Oysa para bir mübadele, değişim aracıdır. Para karşılığında, yani para kullanılarak para kazanmak meşru değildir. Bu itibarla Müslüman tüccarın teşebbüs riskine katlanmadan ve emek sarf etmeden gelir sağlaması düşünülemez, düşünülmemelidir. Bu yolla gelir sağlamak iştah artırıcı, tatlı fakat öldürücü, zehirli yiyeceklerle beslenmeye benzer. Bundan dolayı Rabbimiz şöyle buyurur: ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mevcut, geride kalan faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Faiz, kapitalist iktisadi sistem için olmazsa olmaz görülür. İslam'ı yeteri kadar öğrenmemiş, onun hüküm ve hikmetlerinden habersiz olarak yetişmiş bazı ekonomistler de kapitalist teoriyi savunurlar. Gerçekte ise faizsiz ekonomi mümkündür. Muhtelif ülkelerde faaliyet gösteren özel finans kurumları ve İslam bankacılığı tecrübeleri de bunu göstermektedir. Şüphesiz bu tür faaliyetlerin eksiklerini tamamlayıp daha verimli ve daha başarılı hale gelmesi, çağdaş iktisat teorileri yanında İslam'ın iktisadi, içtimai ve ahlaki nizamını yüksek seviyede öğrenen iktisatçıların yetişmesine bağlıdır. Faiz yasağının elbette birçok sebep ve hikmetleri vardır. İşsizliği artırması, ekonomik güç bakımından orta tabaka kesimini fakr-ı zaruret veya sefahat uçlarına savurması, suni fiyat artışına yol açması, yardımlaşma, dayanışma, sevgi, merhamet ve şefkat gibi insani, ahlaki, evrensel değerleri zayıflatması, bencilliği körükleyip para ve nüfuz kazanma hırsını kamçılaması hemen akla gelen sebep ve hikmetler arasındadır. Faiz ve tefeciliğin ortadan kaldırılmasıyla güçlü olan zayıf olanı ezemeyecek ve mali sıkıntıdan dolayı bunalmış olan bir kimsenin durumu istismar edilemeyecektir. İktisadi faaliyetlerin

faizsiz yürütülmesini isteyen Allah ve Resulü, Karz-ı Hasen, sırf Allah rızası gözetilerek ödünç vermek müessesesini işleterek güç durumda olan insanın ihtiyaçlarının karşılanmasını ve onun ruhen rahatlatılmasını teşvik etmiştir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
2: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına.
3: Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın.
1: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya.
3: Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
4: Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
5: Biz kabul ediyoruz.
6: Evet, biz kabul ediyoruz.
7: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar.
0: Dördüncü bölüm.
8: 15 yıl sonra.
7: Mekke topraklarında ekin bitmezdi. Kavurucu çöl sıcakları ziraate müsaade etmiyordu. Su kaynaklarının azlığı ve ikliminden dolayı hayvancılık da yapılamıyordu. Mekkeliler eskiden beri ticaretle uğraşırdı. Ticaretle uğraşmayanlarsa geçim sıkıntısından kurtulamazlardı. Ebu Talip de tüccardı. Fakat üst üste yaşanan kıtlıklar, ardından yaşanan kabile savaşları onu oldukça sarsmış, maddi kuvveti kalmamıştı. Bir gün oğullarından ayırmadığı yeğenine şöyle dedi.
9: Ey kardeşimin oğlu, maddi durumumu biliyorsun. Hiçbir zaman zengin olmadım. Bugüne kadar iyi kötü geçindik. Ama artık güç yetiremiyorum. Şiddetli kıtlık yılları geçirdik.

0: pek çok kavimle mücadele etmek zorunda kaldık. Elimdeki, avucumdaki kurudu. Şimdi kavmimiz Şam tarafına gidecek bir kervan hazırlığında. Duydum ki Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana katılmak için hazırlanıyormuş. Hatice'yi bilirsin, onunla akrabalığımız var. Başarılı bir tüccardır. Hem kendi kazanır hem de ortaklık yaptığı insanlara kazandırır. Bu kervan içinde güvenebileceği birilerini arıyormuş. Ona gidip de bu işi istediğini söylesen, sanırım seni başkalarına tercih eder. Çünkü sen temiz ahlakın ve üstün meziyetlerinle tanınıyorsun. Güvenilirsin. Hatice akıllı bir kadındır. Böyle bir fırsatı kaçırmaz. Hem o karlı çıkar, hem biz karlı çıkarız. Ne dersin?
1: Hazreti Muhammed, amcacığım dedi. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hazreti Muhammed'in bu teklifi kabul etmesi üzerine Hazreti Hatice durumdan haberdar oldu. Ve bu doğru sözlü, güzel huylu gençle çalışmanın kendisini mutlu edeceğini söyleyerek antlaşma yapmak üzere onunla görüşmek istedi. İyi bir ücret karşılığında onu Yemen'le Mekke arasındaki Hubaşe pazarına gönderdi. Bu sırada kervanda bulunan Meysere'ye de özel bir görev vermişti.
2: Beni çağırmışsınız hanımım.
3: Evet, gel Meysere. Senden isteyeceklerim var. Otur şöyle.
2: Buyurun, sizi dinliyorum.
3: Biliyorsun Şam tarafına bir kervan hazırlığındayız. Bu kervanda çok kıymetli mallar olacak. Kazancımızın çok olacağını düşünüyorum. Bu defa kervanda sorumlu olarak göndereceğim kişi Muhammed bin Abdullah.
2: El Emin diye anılan Muhammed mi?
3: Evet, o.
2: Herkesin güvendiği bir genç. Sözüne sadık.
3: Evet.
2: Mert biri.
3: Haşimoğullarını tanırım. Güvenilirliğini bildiğim için kendisine bu teklifte bulundum. Ticari tecrübesi yok ama ona güveniyorum. Kervanları götürürken beraber olacaksınız. Onu iyice incelemeni ve izlenimlerini bana anlatmanı istiyorum.
2: Peki, nasıl emrederseniz.
3: Şam'a gitmeden önce Hubaşe pazarına gideceksiniz. Sadece bunda değil, birkaç seferde daha birlikte olacaksınız. İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
2: Emrin başım üstüne hanımım.
3: Hadi yol hazırlıklarına başlayın. Bir an evvel harekete geçin. Selametle gidin gelin.
1: Meysere ve Hazreti Muhammed önce Mekke'ye 6 günlük mesafede olan Hubaşe pazarına gittiler. Buradan büyük bir karla döndüler. Sonra Şam kervanına katıldılar. Bu arada Meysere hanımının emri üzerine Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmıyordu. Şam'a yaklaştıklarında büyük bir manastırın yanında konakladılar.
2: Muhammed, oh, burası bizim konaklama yerlerimizden biridir. Çok yorulduk. Şurada bir zeytin ağacı var. Onun gölgesinde dinlenelim istersen. Şu yaklaşan manastırın rahibi Nastura. Misafirperver bir adamdır. Gidip bir hal hatır sorayım. Merhaba Nastura.
4: Merhaba, hoş geldiniz. Şam kervanı ha? Uğurlu olsun.
2: Sağ ol.
4: Mekke ahalisi nasıl?
2: İyiler hamdolsun.
4: Yalnız değilsin bu defa sanırım ha?
2: Evet.
4: Şu ağacın altındaki adam mı ortağın? Az önce beraber olduğunuzu gördüm de.
2: Evet. O Haşimoğullarından bir genç. İsmi Muhammed. Ticari seferlere yeni başladı. Hatice binti Hüveylid'in mallarını götürüyoruz birlikte.
4: Nasıl biridir?
2: Güvenilir. Temiz bir genç. Birkaç seferdir birlikte yolculuk yapıyoruz. Tanıdıkça daha çok seviyorum onu. Güzel ahlaklı, cana yakın biri.
4: Fiziksel özellikleri, geldiği yer, mensup olduğu kabile, bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
2: Ne gibi?
4: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
2: Ne? Peygamber mi?
4: Evet. Kitaplarımızda gelecek son peygamberden bahsedilir. Biliyorsun, İsa'dan sonra bir kurtarıcı bekliyor.

0: yaşıyoruz. Mekke civarından çıkacak bir yetim dünyanın geleceğini değiştirecek. Hmm. Şimdi şu ağacın altındaki gence bakarken onu görür gibiyim.
1: Onda farklı bir şeyler olduğunu anlamıştım. Ama peygamber diyorsun. Bunlara benim aklım ermez. İnsanlara gelecek son bir peygamberden mi bahsediyorsun? Yani İbrahim ve Musa peygamberler gibi mi?
0: Aynen öyle.
1: Dedim ya, benim aklım ermez. Ama bu gerçekse olağanüstü şeyler yaşayacağız. Hanımıma bu dediklerini ileteceğim.
2: Şam seferinden iyi bir kazançla dönen Meysere hanımına bilgi veriyordu.
1: Hanımım, şükürler olsun ki çok bereketli bir yolculuk oldu. Götürdüğümüz malları iyi bir fiyata sattık. Burada satabileceğimiz şeyleri de uygun fiyatla aldık.
3: Güzel.
1: Tabii bunda Muhammed'in rolü büyük. O ticari bir deha, iyi pazarlık yapıyor.
3: Duymak istediğim şeyleri söylüyorsun.
1: Hayvanlardan anlıyor. Kervanın gerisinde kalan iki deveden umut kesmek üzereydik ki o geldi ve develeri tedavi etti. Nerede konaklamamız uygun olur biliyor. Ticari seferleriniz için birebir.
3: İsabet ettik desene.
1: Evet hanımım. Yol boyunca da yanlış bir hareketini görmedim. İyi bir yol arkadaşı. Ama asıl söylemek istediğim şey başka.
3: Neymiş o?
1: Şam yakınlarında manastırın yanında konakladık. O manastırın rahibini tanırım, Nastura. Yanına uğradıkça oturur sohbet ederiz. Bizi görünce yanıma geldi ve Muhammed'le ilgili sorular sordu. Soruların cevaplarını da biliyor gibi onaylıyordu. Ve sonunda ne dedi biliyor musunuz? Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
3: Peygamber mi dedin sen?
1: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
3: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum. Bunu bir de Varaka bin Nehfel'e danışalım. Biliyorsun o iyi bir Hristiyandır, çok okur. Herkes bilmediklerini ona sorar. Gidip bir konuşayım bakalım ne diyecek.
4: Kim o?
3: Hatice binti Hüveylid.
4: Hoş geldin, hoş geldin amcamın kızı, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, nasılsın?
4: Hamdolsun, sen nasılsın? Heyecanlı görüyorum seni.
3: Evet, heyecanlıyım. Sana sormak istediğim şeyler var.
4: Ben de meraklandım şimdi. Sor bakalım neymiş?
3: Muhammed bin Abdullah'ı bilirsin. Abdülmuttalib'in torunu.
4: Evet, tanırım tabii, akrabamız olur.
3: Evet, dedelerimiz birkaç kuşak ötede birleşiyor. Aileyi tanıyor ve güveniyordum. Derken Muhammed bir iş teklifiyle bana geldi. Onu kölen Meysere'yi de yanına katarak birkaç kervanla birlikte gönderdim. Sonuncusu Şam'a giden büyük kervandı. Büyük bir kazanç sağladılar.
4: Mübarek olsun.
3: Sağ ol. Ama asıl konuşmak istediğim konu başka. Meysere bana yol hallerini anlattığında çok etkilendim ve heyecanlandım. Şu Şam Manastırı'nın rahibi, onun peygamber olabileceğini söylemiş.
4: Ne diyorsun? Gel, gel şöyle otur. Baştan sona bir anlat bakalım. Anlattıkların doğruysa, bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk. Demek ki zamanı gelmiş.
2: Hatice, Varaka bin Nefel'le görüştükten sonra samimi arkadaşı Nefise binti Münye'yi evine davet ederek onunla özel bir konu hakkında görüşmek istedi.
5: Hoş geldin Nefise.
6: Hoş bulduk, safalar bulduk. Nasılsın?
5: Hamdolsun.
6: Düşünceli görüyorum seni.
5: Evet, sana danışmak istediğim bir konu var.
6: Hayır olsun, neymiş o?
5: Hayır olur inşallah. Biliyorsun kervanlarımda güvenilir insanlara ihtiyacım oluyor. Birlikte çalışmaya yeni başladığımız biri var, Muhammed.
6: Evet, duydum. Büyük kazanç sağlamış son seferde.
5: Evet, iş ortaklığımızdan çok memnun kaldım. Düşünüyordum da ahlakı güzel, zarif ve güvenilir biri. Yani Nasıl söylesem?
6: Ne demek istediğini anlıyorum Hatice. Eşin vefat ettiğinden beri kendi ayakların üzerinde durmaya çalışıyorsun. Kureyş'in ileri gelenlerinin evlilik tekliflerini de reddettin. Sen ileri görüşlü, akıllı bir kadınsın. Şerefini korursun, sağlam karakterlisin. Hem soy sop olarak hem de şeref ve zenginlik olarak Mekke'nin önde gelenlerindensin. Muhammed'de özel bir şey görmüş olmalısın. Eğer böyle bir niyetin varsa sakın çekinme, bana söyle.
5: Nefise, demek istediklerime tercüman oldun. Ne dersin? Olur mu?
6: Neden olmasın? Ben Muhammed'le bu konuda görüşeyim mi? Ne dersin?
5: Ah evet, iyi olur.
6: İlk fırsatta görüşüp sana haber veririm.
2: Hatice'nin isteğini iletmek üzere Nefise, Hazreti Muhammed'le görüşmeye gitmişti. Hal hatır sorduktan sonra asıl maksadını dile getirdi.
6: Ey Muhammed, kavmin arasında sevilen, sayılan bir delikanlısın. Şerefli bir aileden geliyorsun. Evlilik yaşında geldi. Seni bir yuva kurmaktan alıkoyan nedir?
2: Hazreti Muhammed, evlenmek için yeterli mali imkanım yok, diye yanıtladı.
6: Peki, bu sağlansa, sen hem maddi imkanları çok olan, hem şerefte, hem ahlaki özelliklerde sana denk olan bir hanımla evlenmeye davet edilsen, kabul etmez misin?
2: Hazreti Muhammed, kimi kastediyorsun, diye sordu.
6: Hatice'yi.
2: Hazreti Muhammed şaşkınlıkla, ben böyle bir teklif alacağımı hiç ummuyordum, diye yanıtladı.
6: Ben Hatice'nin bilgisi dahilinde, onun adına konuşuyorum seninle.
2: Hazreti Muhammed bu teklife şaşırmış ve memnun olmuştu. O zaman ben de kabul ediyorum, dedi.
6: O zaman ben de Hatice'ye haber vereyim.
2: Bundan sonra Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'le karşılaştıklarında ona şunları söyleyerek hislerini dile getirdi.
5: Ey amcamın oğlu, sen benim akrabam oldun. Kavminin arasında şerefli, güvenilir, güzel huylu, doğru sözlü olduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum.
2: Hazreti Muhammed de benzer hisler taşıyordu ve aynı şekilde mukabelede bulundu. Kısa sürede evlilik hazırlıkları başladı. Yeni bir yuva kurmaya karar veren Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin düğün merasimlerini yapmak üzere Haşim oğulları Hazreti Hatice'nin evinde toplanmışlardı. Hazreti Hatice'nin babası hayatta olmadığı için o amcası Amr bin Esed'den istenecekti. Ebu Talip ayağa kalkarak şöyle bir konuşma yaptı.
7: Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in, sonra da İsmail'in zürriyetinden vücuda getirdi. Bize yöneleceğimiz kutsal bir mabet, huzur ve emniyet veren bir harem ihsan etti. Bizi de o beytin bekçisi, hareminin bakıcısı, halkın reisi yaptı. Buraya geliş maksadımız, kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah'a kızınız Hatice binti Hüveylid'i istemektir. Sizin de akrabanız olan Muhammed'le Kureyş'te hangi genci kıyas etseniz Muhammed üstün gelir. O şeref, asalet, akıl ve faziletçe hepsinden üstün gelir. Belki malı azdır ama mal dediğiniz şey geçici bir meta değil midir? Allah'a yemin ederim ki onun gibisini bulamazsınız. Şimdi o kızınız Hatice'yi kendine eş olarak istemekte ve mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir.
2: Bu konuşma üzerine Varaka bin Neffel ayağa kalkarak şöyle bir cevap verdi.
4: Saydığınız meziyetler bizim için de Allah'a şükür vesilesidir. Hamdolsun ki Yüce Allah bize bütün bu nimetleri ve fazlasını vermiştir. Bizler Arapların reisleriyiz, siz de öylesiniz. Ne biz sizin faziletinizi inkar ederiz, ne de diğer insanlar. Biz de sizinle akrabalık kurarak şereflenmek isteriz. Ama son sözü söylemek Hatice'nin velisi olan amcasına düşer.
8: Bu sözlerin üzerine ben de ancak şunu diyebilirim. Ey Kureyş topluluğu, şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
9: Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok sevindim. Olması gerekiyor.
10: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
2: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. Düğün yemeği olarak bir ziyafet verildi. Ve Hazreti Muhammed artık Hazreti Hatice'nin evinde yaşamaya başladı. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da

0: adamın belini kırdınız buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.

Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Resulullah'ın himayesini aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

0: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk, gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir, dediğini ezberledim demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: Yüzümü Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Hulikatil melâiketu min nur ve hulikal cânnu min mâricin min nâr ve hulika âdemu mimmâ vusife lekum.
3: Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre insanlar topraktan, cinlerse mahiyetini tam olarak bilmediğimiz dumansız alevli bir ateşten yaratılmışlardır. Onlar görme, işitme ve konuşma gibi insana benzer özelliklere sahip olmakla beraber gözlemlenebilen maddesel özellikleri bulunmayan, beş duyu organıyla algılanamayan, bu nedenle gözle görülemeyen varlıklardır. Allah Teala, insan ve cin topluluklarının tamamına elçilerini göndermiş, onları kendi dinine davet etmiştir. Kimileri iman etmiş, kimileri ise inkar etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ ettiği Mekke döneminde, Nahle denilen bir mevkide cinlerden bir grup, Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an'dan etkilenmiş ve Peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bizlere şöyle haber vermektedir: Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız! Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun dediler. Ahkaf suresi 29-31. Ayetler. Tarih boyunca insanlar kimi zaman cinlere ilahi güçler atfetmiş, kimi zaman onlardan ilham aldıklarını iddia etmiş, kimi zaman da büyü ve sihir yapmada kendilerinden destek aldıklarını söylemişlerdir. Oysa ki cinler de insanlar gibi Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Onlarda ilahi hiçbir güç yoktur. Ölümlüdürler. İyileri ve kötüleri vardır. İnsanları doğru yoldan saptıramazlar. İnsanın aklını başından alamazlar. Hastalıklara sebep olamazlar. Dolayısıyla İslam dinine göre cin çağırma, cin çıkarma ve cinlerden medet umma gibi bütün anlayışlar batıl inanç olarak kabul edilmiştir. Mümin, cinlerin varlığını kabul eder. Bununla birlikte ister insan ister cin olsun, tüm kötülerin şerrinden Allah'a sığınır. Bizler de cinlerin ve insanların şerrinden, insanların kalplerine vesvese ve kuruntular düşüren sinsi şeytanın şerrinden, tüm insanların Rabbi, sahibi ve tüm varlıkların hakimi olan Allah'a sığınırız.
5: Kırk hadiste iman.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'de bir gece vaktiydi. Hava sıcak, gökyüzü açık ve yıldızlar ışıl ışıldı. Birbirini çok seven iki dost, iki sahabi, adetleri olduğu üzere her zaman bir araya geldikleri gürültüden uzak sessiz tepede buluşmuşlar, gökyüzünü izleyerek sohbet ediyorlardı.
2: Hep böyle sürsün, hiç bitmesin istiyorum.
3: Neymiş bitmesin istemediğin şey?
2: Gece, hiç bitmesin. Sabaha kadar oturalım ve yıldızları sayalım istiyorum.
3: Ama bizim sadece onları seyredecek kadar vaktimiz var. Sayacak kadar değil.
2: Öyle maalesef ama yıldızları sayabilecek kadar vaktimiz olsaydı eğer, bu iş en iyi burada, Mekke'de yapılabilirdi.
3: Öyle mi?
2: Evet, şuna baksana. Tertemiz bir gökyüzü ve binlerce yıldız.
3: Neyse ki güneş bizi bu zahmetten kurtarıyor. Nur Dağı'nın arkasından parlıyor ve tüm yıldızların önüne ince bir mavi perde çekiyor.
2: Yıldızların önünde ince bir mavi perde, öyle mi? Güzel. Güneşle birlikte bir şair doğuyor desene.
3: Hayır tabii ki. Güneşle birlikte sabah geliyor ve böylelikle seni de tüm vaktini yıldızları sayarak harcamaktan kurtarmış oluyor.
2: Tüm vaktim olmasa da birazını harcamış olmak beni üzmezdi. Ömrümün yarısını yıldızları sayarak geçirseydim, sayabildiklerimin yarısını aklımda tutabilseydim, aklımda kalanların yarısını yazabilseydim, yazabildiklerimin de yarısına isim verebilecek olsaydım eğer, yine de bildiğim tüm kelimeler bu yıldızları

0: Bastığım kum tanelerinde ve baktığım yıldızlarda aynı şeyi görüyorum.
1: Neyi görüyorsun?
0: Sonsuzluğu.
1: Gecenin bitmesi, sabahın olması senin için fark etmemeli o halde. Gece yıldızlara bakınca hissettiğin şeyi gündüz çölde de hissediyorsan, gece bitiyor diye üzülmene gerek yok ki.
0: Aynı his ama aralarında bir fark var. Hem de büyük bir fark.
1: Neymiş o büyük fark?
0: Mekke'deyiz. Hava çok sıcak ve bu sıcak havada çölde yürümek hiç de kolay değil.
1: Haklısın.
0: Ama yine gece olacak. Yine yıldızlar çıkacak ve ben yine mutlu olacağım.
1: Seni böyle mutlu gördüğüm sürece ben de mutlu olacağım.
0: Annenin pişirdiği o taze ekmeklerden verirsen mutlu olmaya devam edeceğim.
1: Al bakalım.
0: Oo, hala sıcacık.
1: Mekke'deyiz. Burada herhangi bir şeyin sıcak olması şaşılacak bir durum değil.
0: Doğru. Üzümlerden de uzatır mısın lütfen?
1: Sıcak üzümlerden mi?
0: Evet, sıcak üzümlerden. Tayif üzümü bunlar. Bu arada dediklerine katılıyorum, haklısın.
1: Öyle tabii. Mekke'de her şey sıcak olur.
0: Bazılarının kalbi hariç. Su verir misin lütfen?
1: Hı. Al.
0: Ama bahsettiğim bu değil. Diğer söylediğim.
1: Neymiş o?
0: Güneşle ilgili olan.
1: Güneşle ilgili olan mı?
0: Evet, dedin ya hani, nurdandan parlar ve karanlığı aydınlatır diye.
1: Evet, öyle demiştim. Şimdi anladım. Gerçi ben o manada söylememiştim ama sen ondan bahsediyorsun.
0: Tabii ki ondan bahsediyorum. Nurdandan parlayıp karanlığı aydınlatan nurdan.
1: Yani Allah Resulünden.
0: Evet, ta kendisinden. Medine'ye gittiğimde bir sohbetine katıldım. Uzun zamandır görmüyordum Allah'ın Resulünü.
1: Ben de görmüyorum ne zamandır.
0: Biliyor musun, görünce fark ettim onu ne kadar özlediğimi. İnsanlar ona sorular soruyor, bir şeyler danışıyor, fikrini ve tavsiyelerini istiyorlardı. O da sessizce dinliyor, sonra da yanıtlıyordu. Ben de bir köşeye geçtim ve onu seyretmeye başladım. Bilirsin, yıldızları seyretmeyi severim.
1: Bilmez miyim?
0: Sohbet bu şekilde devam ederken adamın biri bir şey sordu. Ama ne sorduğunu duyamadım. Allah'ın Resulü ona tebessüm etti ve nükteli bir yanıt verdi. Sonra herkes gülümsedi ve soru soran adam bu yanıta çok sevindi. Herkes çok mutlu görünüyordu.
1: Bak, merak ettim şimdi. Ne sordu acaba?
0: Dediğim gibi duyamadım.
1: Peki Allah Resulü ne cevap verdi?
0: Onu da duyamadım. O an ilgilendiğim şey başkaydı. O an orada yaşanan mutluluğu seyretmek, o muhabbete ortak olmak beni çok sevindirmişti. Sonra birden biri kalkıp bu mutluluğun heyecanıyla Allah'ın Resulüne bir şey söyledi.
1: Onu da duymadım deme artık.
0: Yo, bu sefer duydum. Duyulmayacak gibi değildi.
1: Ne dedi?
0: Adam orada olmaktan, Resulullah'la vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olmuş olacak ki, ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihat ettik dedi.
1: Doğru. Peki Resulullah ne dedi?
0: Evet dedi. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler diye devam etti. Kelimeleri tane tane söyledi. Gözleri uzaklara dalmış, yalnızca kendisinin gördüğü bir şeye bakıyor gibiydi.
1: Şu an senin yıldızlara baktığın gibi mi?
0: Hayır. Çok daha uzaklara. Zamanın ötesine bakıyor gibiydi.
2: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Amr bin As'ın oğlu Abdullah'dan radıyallahu anhüma

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: İşte oradayım. Yıllarca hayalini kurduğum, düşlerimde sokaklarında gezindiğim şehirde, Medine'deyim. Peygamberimin yanı başında, onunla aynı çatı altında, namaza durduğu yerin arka hizasındayım. Saatlerce Mescid-i Nebevi'de vakit geçiriyorum. Kalbim huzurla dolu. Gönlüme düşen hiçbir gölge yok. Sonbaharda bütün yapraklarını dökmüş ve toprağına sarılmış bir ağaç gibi sessizce bekliyorum. Biliyorum, adım gibi eminim, benim sarılacağım toprak bu. Ben bu toprakla yeşereceğim. Ben bu baharla çiçekleneceğim. Zamandan sıyrılmış gibiyim. Oturmuş, peygamberimi düşünüyorum. Geçmişte, şimdi de ve gelecekte. Bütün zaman çizelgelerinde o var. Geçmiş zamanın yıkık harabelerinden bize haneler inşa ederken görüyorum onu. Şimdiki zamanın hasarlarını onarırken ve geleceğimizi imar ederken, Hera'dan telaşla inerken, Kabe'de secde ederken, hicret yolculuğunda çölü geçerken görüyorum onu. Medine'ye coşku içinde girerken, Mescid-i Nebevi'nin inşasında kerpiç taşırken ve çocuklarla gülüşüp oynarken görüyorum peygamberimi. O kadar yakınım ki ona, bir çırpıda yanına varabilecek kadar bir mesafedeyim. Hani yaşamış olduğu zamanda ben de yaşasaydım, bu mesafeden sesini rahatlıkla duyabilir, gözlerini görebilirdim. Şu an bile sözlerini işitiyor gibiyim. Küçük bir oyun tasarladım kendime. Hadislerini okurken zihnimde kurabildiğim en merhametli, en müşfik ses tonuyla doğrudan bana konuşuyormuş gibi yapıyorum. Küçük bir oyun ama benim için çok kıymetli. Bana onunla aynı zamanda yaşıyormuşum gibi hissettiriyor. Onun sözlerini okurken onu duyuyormuş gibi oluyorum. Böyle hayal edince öğrendiklerim daha kalıcı hale geliyor. Hayal edebilmek ne güzel bir şey. Allah tarafından insana bahşedilmiş ne muazzam bir lütuf. Sanki kendi büyüklüğünü kavrayabilmemiz için zaman ve mekan sınırının zihnimizde nasıl aşılabileceğini gösteriyor gibi geliyor bana. Mescid-i Nebevi'de otururken bunları düşünüyorum. Mescitten çıktığım zamanlardaysa Medine'nin sokaklarında yürüyorum. Her sokakta peygamberim varmış gibi hissediyorum. Bütün Medine onunla dolu. Bastığım topraklara o da basmış. Belki durduğum şu yerde o da durmuş. Belki tam şurada başını kaldırmış, göğe bakmış, ellerini açmış ve dua etmiştir diye hayal ediyorum. Gözlerime güzel görünen ne varsa peygamberimden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Birbirine selam veren ve gülümseyen insanlar mı gördüm? Aklımda beliren selamı yayın sözü oluyor. Güzel bir yapıya mı bakıyorum? Aklıma hemen peygamberimin işin doğru düzgün yapılması ve estetik bakış açısını ifade eden sözleri geliyor. Bu şehirde her şey beni peygamberime daha da yaklaştırıyor. O zamandan kalan hangi eşyaya, taşa ya da yapıya baksam, önümde bir zaman penceresi açılıp o anı seyredecekmişim gibi hissediyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşamıyor bu şehir. Bu şehir geçmişin şimdiyi içine aldığı bir şehir. Geçmiş buradaki insanların zihinlerinde her an yeniden yaşanıyor. İnsanların yüzlerinde görebiliyorsunuz bunu. Herkes zihninde bir sokakta Hazreti Peygamber'le ya da hikayesini bildiği başka bir sahabiyle karşılaşacakmış gibi dolaşıyor. Bu şehirle böyle bir bağ kurmak beni çok mutlu ediyor. İşte diyorum, işte burada, bu şehirde dünyayı kökten değiştiren kişi yaşamış. Bu şehirde yeryüzünde bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm insanlar arasında en çok sevilen kişi yaşamış. Ve şimdi hemen şurada, yanı başımda, yeşil kubbenin altında yatıyor. Acaba onu yatağında öldürmeye çalışanlar, bulunduğu şehirden çıkmasına neden olanlar, gireceği kalplerin sayısının fazlalığını, isminin anılacağı coğrafyaların genişliğini, onlarca farklı dilde adının söylenebileceğini tahmin edebilirler miydi? Tabii ki hayır. Şunu kesinlikle biliyorum ki, ondan başka kimse bu kadar sevilmeyecek. Buraya gelmek, peygamberime bu kadar yakın olmak, kendime dair bir şeyi daha öğrenmeme neden oldu. Ben peygamberimi tahmin ettiğimden çok daha fazla seviyormuşum. Ve ben peygamberimi seven milyonlarca insanı da seviyormuşum. Küçük ama içine milyonlarca insanın sevgisini sığdırabildiğim bir kalp vermiş bana Allah. Ne de güzel yapmış diyorum ve şükrediyorum. Önce kendi sevgisini bahşetmiş, sonra da onu seven milyonlarca kalbin sevgisini. Akıl, kalbin sevgisinin idrakiyle ışılıyormuş meğer. Beden bu coşkuyla neşeleniyormuş. Kalbin akla, ruha ve bedene ne denli hakim olabileceğini asırlar evvel peygamberimin söylediği şu sözlerle artık daha iyi anlıyorum.
1: Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike amant ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Sizler, ya Zelcelali vel İkram, ey İkram sahibi yüce Allah'ım," duasına devam edin.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim 2 kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun.

0: Urve bin Mesud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim, ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin. Efendime söyleyeyim.
1: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe kavseyne, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed. Yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an okuyun, zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor: bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e, Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, en güzel iyilik, bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir: İbn Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında, deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, "Sen filanın oğlu filan değil misin?" dedi. O, "Evet," cevabını verdi. Abdullah bin Ömer, merkebini ve sarığını bedeviye verip, "Buna bin, şu sarığı da başına sar," dedi. Bunun üzerine dostları, "Ey İbn Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin," diye hayret ettiklerinde, "Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir," buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla."

0: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.

0: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah

nasıl kabul edilsin buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "2 çocuk da böyledir," buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bakmakla yükümlü olan

0: bulunduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسِ قَالُوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
4: Allah Resulü ashabına sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak, İyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözün tesirli olması ve dikkat çekmek için soru-cevap yöntemiyle konuya girmiştir. İflas eden kişi anlamına gelen müflis tabiri, İslam hukukunda borcu malından, gideri gelirinden daha çok olan kimse için kullanılır. Hazreti Peygamber bu hadisinde iflas kavramını manevi iflas anlamında kullanarak insanları buna karşı uyarmıştır. İflasa götüren şeyler arasında kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasp etmek, kan dökmek ve dövmek sayılmaktadır. Bunlar İslam'da kul hakkına girmek ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, toplumsal barışı sağlamanın en güvenli yoludur. İslam, müminlere şiddet ve öfkeyi bastırabilecek bir özgüven aşılar. İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. İslam'ın öteki anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Rabbimiz, ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışsanız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır. Buyurmuştur. Burada insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılmasının hikmetini tanıma bilme ve kabullenme kavramıyla biz müminlere izah eder. Yüce Rabbimizin kulları üzerinde hakkı vardır. Buna göre Allah'ın emrine saygılı olmak gerekir. Bir de kulların birbirleri üzerinde hakkı vardır. Hayat hakkı, kişilik hakları, emek hakkı ve benzeri haklar kulların maddi ve manevi kişiliklerine saygıyı gerektirir. Şu bir gerçektir ki, inanmış insanların hayatının merkezinde ahlakilik esastır. Allah'a karşı olan sorumluluklarımız yanında, insanlara ve tüm varlıklara karşı iyilikle yaklaşmak görevimizdir.
3: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Toplum içinde mümince yaşam. Berâ bin Azib şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde davetine icabet eder, onunla karşılaştığında selam verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber ona şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk beldeleri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin, o kötülüğe karşı tavır koysun. Bu da imanın asgari gereğidir. Huzeyfe bin Yeman'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız, ya da Allah size bir ceza gönderir de ona dua edersiniz ama o duanıza karşılık vermez. Ubeydullah bin Cerir'in babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Aralarında günahlar işlenip durduğu halde bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeye muktedirken bunu yapmayan topluluğun hepsine birden Yüce Allah azap verir. Vasile bin Eskan'ın kızı babasını şöyle derken işittiğini anlatıyor. Hazreti Peygamber'e ya Resulallah ırkçılık nedir diye sordu. Şöyle buyurdu. Zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır. Cündep bin Abdullah el-Beceli'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim ırkçılık propagandası yaparak veya ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Cübeyr bin Mut'im'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin, müezzinleri de bağışlasın.

Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarı gar, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.
1: Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye, Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur: komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır.
4: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ
4: Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir. Allah, kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Onların dünyadayken mutlu ve huzurlu olmalarını, ahirette ise cennete kavuşmalarını istemiştir. Bunun en büyük göstergesi ise göndermiş olduğu ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar Allah'ın kelamıdır. Sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. Her bir ilahi kitap gönderildiği topluma rehberlik etmek, onlara hak ve hakikat yolunu göstermek, yanlışla doğruyu ayırmalarına yardımcı olmak için gönderilmiştir. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e 10 sahife olmak üzere toplam 100 sahife indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve son olarak Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. İnsanlar kendilerine gönderilen ilahi kitaplara iman etmekle yükümlüdür. Bunlara rağmen insanlardan bir kısmı Allah'tan kendilerine gelen bu ilahi kitapları kendi elleriyle tahrif etmişler, içindeki hükümleri değiştirmişlerdir. Rabbimiz bu yanlış tutumdan dolayı onları şöyle kınamıştır: elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için "Bu Allah'ın katındandır" diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden onların vay haline ve yazdıklarından dolayı onların vay haline. Bir kitap tahrif edilince sonraki gelmiş, nihayetinde kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa hiçbir kelimesi değiştirilemeyecek Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlarız." Müslüman, Allah'tan gelen her kutsal kitaba iman eder. Onlar arasında ayırıma girmez. Bununla birlikte mümin, Kur'an dışındaki ilahi kitapların tahrif edildiğine inanır. Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: نافي anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, İnsanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
4: Hüsnü hal.
5: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını.

0: Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

geçiyordum. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer avadı. Ne manzaraydı Allah'ın o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalara. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babü Selam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıklara, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım Sudan ülkesini. 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer
Ya Muhammed imdada. Eserli kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin, eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin, oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
3: Mekke'de bir gece vaktiydi. Hava sıcak, gökyüzü açık ve yıldızlar ışıl ışıldı. Birbirini çok seven iki dost, iki sahabi, adetleri olduğu üzere her zaman bir araya geldikleri gürültüden uzak sessiz tepede buluşmuşlar, gökyüzünü izleyerek sohbet ediyorlardı.
4: Hep böyle sürsün, hiç bitmesin istiyorum.
5: Neymiş bitmesini istemediğin şey?

0: Gece hiç bitmesin. Sabaha kadar oturalım ve yıldızları sayalım istiyorum.
1: Ama bizim sadece onları seyredecek kadar vaktimiz var. Sayacak kadar değil.
0: Öyle maalesef, ama yıldızları sayabilecek kadar vaktimiz olsaydı eğer, bu iş en iyi burada, Mekke'de yapılabilirdi.
1: Öyle mi?
0: Evet, şuna baksana, tertemiz bir gökyüzü ve binlerce yıldız.
1: Neyse ki güneş bizi bu zahmetten kurtarıyor. Nur dağının arkasından parlıyor ve tüm yıldızların önüne ince bir mavi perde çekiyor.
0: Yıldızların önünde ince bir mavi perde, öyle mi? Güzel. Güneşle birlikte bir şair doğuyor desene.
1: Hayır tabii ki. Güneşle birlikte sabah geliyor ve böylelikle seni de tüm vaktini yıldızları sayarak harcamaktan kurtarmış oluyor.
0: Tüm vaktim olmasa da birazını harcamış olmak beni üzmezdi. Ömrümün yarısını yıldızları sayarak geçirseydim, sayabildiklerimin yarısını aklımda tutabilseydim, aklımda kalanların yarısını yazabilseydim, yazabildiklerimin de yarısına isim verebilecek olsaydım eğer, yine de bildiğim tüm kelimeler bu yıldızları adlandırmaya yetmezdi.
1: Yıldızlar o kadar çoklar demek ki.
0: Evet, hatta sana şunu söyleyebilirim ki bunlar sadece gördüklerimiz.
1: Öyle mi?
0: Öyle ya. Yıldızların çöldeki kum taneleri kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Hani çölde yürürken ayağının altında sayısını bilmediğin kum taneleri ezilir ve sen onların üstünde ilerlemeye devam edersin ya.
1: Evet.
0: Ha işte, gece gökyüzüne bakmak da bana aynı şeyi hissettiriyor. Sayısız yıldızın üzerine basmışım da sanki onların üstünde yürüyormuşum. Durduğum yerde hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. Bastığım kum tanelerinde ve baktığım yıldızlarda aynı şeyi görüyorum.
1: Neyi görüyorsun?
0: Sonsuzluğu.
1: Gecenin bitmesi, sabahın olması senin için fark etmemeli o halde. Gece yıldızlara bakınca hissettiğin şeyi gündüz çölde de hissediyorsan, gece bitiyor diye üzülmene gerek yok ki.
0: Aynı his, ama aralarında bir fark var. Hem de büyük bir fark.
1: Neymiş o büyük fark?
0: Mekke'deyiz. Hava çok sıcak ve bu sıcak havada çölde yürümek hiç de kolay değil.
1: Haklısın.
0: Ama yine gece olacak. Yine yıldızlar çıkacak ve ben yine mutlu olacağım.
1: Seni böyle mutlu gördüğüm sürece ben de mutlu olacağım.
0: Annenin pişirdiği o taze ekmeklerden verirsen mutlu olmaya devam edeceğim.
1: Al bakalım.
0: Oo, hala sıcacık.
1: Mekke'deyiz. Burada herhangi bir şeyin sıcak olması şaşılacak bir durum değil.
0: Doğru. Üzümlerden de uzatır mısın lütfen?
1: Sıcak üzümlerden mi?
0: Evet, sıcak üzümlerden. Tayif üzümü bunlar. Bu arada dediklerine katılıyorum, haklısın.
1: Öyle tabii. Mekke'de her şey sıcak olur.
0: Bazılarının kalbi hariç. Su verir misin lütfen?
1: Al.
0: Ama bahsettiğim bu değil. Diğer söylediğim.
1: Neymiş o?
0: Güneşle ilgili olan.
1: Güneşle ilgili olan mı?
0: Evet, dedin ya hani, nur dağından parlar ve karanlığı aydınlatır diye.
1: Evet, öyle demiştim. Şimdi anladım. Gerçi ben o manada söylememiştim ama sen ondan bahsediyorsun.
0: Tabii ki ondan bahsediyorum. Nur dağından parlayıp karanlığı aydınlatan nurdan.
1: Yani Allah Resulünden.
0: Evet, ta kendisinden. Medine'ye gittiğimde bir sohbetine katıldım. Uzun zamandır görmüyordum Allah'ın Resulünü.
1: Ben de görmüyorum ne zamandır.
0: Biliyor musun, görünce fark ettim onu ne kadar özlediğimi. İnsanlar ona sorular soruyor, bir şeyler danışıyor, fikrini ve tavsiyelerini istiyorlardı. O da sessizce dinliyor, sonra da yanıtlıyordu. Ben de bir köşeye geçtim ve onu seyretmeye başladım. Bilirsin, yıldızları seyretmeyi severim.
1: Bilmez miyim?
0: Sohbet bu şekilde devam ederken adamın biri bir şey sordu. Ama ne sorduğunu duyamadım. Allah'ın Resulü ona tebessüm etti ve nükteli bir yanıt verdi. Sonra herkes gülümsedi ve soru soran adam bu yanıta çok sevindi. Herkes çok mutlu görünüyordu.
1: Bak, merak ettim şimdi. Ne sordu acaba?
0: Dediğim gibi duyamadım.
1: Peki Allah Resulü ne cevap verdi?
0: Onu da duyamadım. O an ilgilendiğim şey başkaydı. O an orada yaşanan mutluluğu seyretmek, o muhabbete ortak olmak beni çok sevindirmişti. Sonra birden biri kalkıp bu mutluluğun heyecanıyla Allah'ın Resulüne bir

0: şey söyledi. Onu da duymadım deme artık.
1: Yok, bu sefer duydum. Duyulmayacak gibi değildi.
0: Ne dedi?
1: Adam orada olmaktan, Resulullah'la vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olmuş olacak ki... Ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihat ettik dedi.
0: Doğru. Peki Resulullah ne dedi?
1: Evet dedi. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler diye devam etti. Kelimeleri tane tane söyledi. Gözleri uzaklara dalmış, yalnızca kendisinin gördüğü bir şeye bakıyor gibiydi.
0: Şu an senin yıldızlara baktığın gibi mi?
1: Hayır, çok daha uzaklara, zamanın ötesine bakıyor gibiydi.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

İki nur sahibi hayırlı eş. Hazreti Osman radıyallahu anh. İslam'a gönül veren Mekkelilerin vatanlarını terk etmelerinin üzerinden 2 yıl geçmiş. Aylardan Ramazan. Yer Bedir. Mekke ile Medine arasında kervan yollarının kesiştiği yerde bulunan bu küçük kasaba, bugün kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. Küfrün azılı önderleri, İslam'ın kökünü kazımak için seferber olmuş. Tam teçhizatlı, heybetli bir ordu hazırlamışlar. Kin ve nefret hisleriyle dolu yürekleri, kibirli duruşlarıyla, bir zamanlar yan yana yürürken Müslüman oldukları için düşman kesildikleri kardeşlerine meydan okuyorlar. Sayıları çok daha az olan iman erleri ise, "Hadi kalkın, genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete" diyen Resulullah'ın öncülüğünde onları korkusuzca karşılıyor. Yüce kitabında Furkan günü olarak anıyor Rabbimiz bu günü. Çünkü bugün hakla batıl birbirinden ayrılıyor. Müminler tek vücut olmuşken Allah Teala da 3000 meleğini yardıma göndererek onlara şöyle buyuruyor: "Ben de sizinle beraberim. Haydi iman edenlere destek olun." Vazifeli olduğu için Medine'de bırakılan birkaç mümin var ki onların da yürekleri burada çarpmakta. Onlardan biri Allah Resulü'nün damadı Osman bin Affan. Bizim aşina olduğumuz ismiyle Hazreti Osman. Bedir'de savaş tüm hızıyla sürerken Hazreti Osman sevgili eşi Rukiye'nin başında bekliyor. Bir yandan savaşa katılamamanın burukluğunu duyarken, bir yandan da nice zorlukları birlikte aştığı sevgili eşini kızamık hastalığının pençesinden kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor. Onunla olan birlikteliği Müslüman olmasından kısa bir süre sonra başlamıştı. Önceleri Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlı olan Rukiye, İslam'ın aydınlığında kendisine hayat arkadaşı, can yoldaşı olmuştu. Hazreti Osman, Müslümanların ilk yıllarda çektiği sıkıntıları onunla birlikte göğüslemiş, Resulullah'ın tavsiyesi üzerine onunla Habeşistan'a göç etmişti. Gurbetin yükünü onunla birlikte çekmiş, vatanlarına döndükten sonra yine el ele verip Medine'ye hicret etmişlerdi. Hazreti Osman'ın Rukiye'den Abdullah adında bir oğlu olmuştu ve böylece Hazreti Osman Ebu Abdullah künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ve işte şimdi henüz 22 yaşlarında olan biricik eşini yalnız başına ebedi aleme uğurluyordu. Resulullah henüz Bedir'den dönmemişti. Bu yüzden Hazreti Osman onun emaneti olan sevgili eşinin cenaze namazını kendisi kıldırdı. Zafer müjdesini getiren haberciler geldiğinde Baki mezarlığında defin işlemleri devam etmekteydi. Kızının cenazesine yetişemeyen Allah Resulü gitmeden önce "Sana Bedir Savaşı'na katılmış bir gazinin sevabı ve ganimet payı vardır" diyerek ona bakmakla görevlendirdiği damadı Hazreti Osman'ı Bedir'e katılanlardan saydı ve ona ganimetten hisse verdi. Eşinin vefatıyla mahzun olan Hazreti Osman'ınsa bambaşka bir üzüntüsü vardı. Rukiye'nin vefatıyla hayat yoldaşını kaybetmekle kalmıyor, Resulullah'la olan akrabalığı da sona eriyordu.

Sakin bir kişiliğe sahip olan Hazreti Osman, Allah Resulü'nün ifadesiyle kendisinden meleklerin bile utanıp çekindiği haya timsali, güzel ahlakıyla meşhur bir mümindi. Müminler için ne zaman bir yardım çağrısı yapılsa, en büyük maddi yardımı yapmaktan geri durmazdı. Rabbinin kendisine bahşettiği serveti onun yolunda harcamaktan memnuniyet duyar, böylece onun rızasına erişmekten başka gaye gütmezdi. Onun yüzünü güldürecek haber de bizzat Rabbinden geldi. Bir gün mescidin kapısında karşılaştığı Hazreti Peygamber kendisine şu müjdeyi verdi. ''Ya Osman, bu Cebrail'dir. Kızım Rukiye'nin mehri kadar mehir karşılığında onunla yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere Allah'ın kızım Ümmü Gülsüm'ün nikahını sana kıydığını haber verdi.'' Böylece Resulullah'ın iki kızıyla evlenme bahtiyarlığına eren Hazreti Osman, diğer bütün üstün meziyetlerinin yanı sıra Zünnureyn yani iki nur sahibi lakabıyla şöhret buldu ve hayırlı bir eş olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Öyle ki ikinci eşi Ümmü Gülsüm'ün vefatından sonra Hazreti Peygamber, üçüncü bir kızım olsa onu da seninle evlendirirdim sözleriyle onu teselli edip, kızlarına eş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'nin satın alarak azat ettiği Berire isimli cariye, kendisine verilen bir miktar sığır etini Allah Resulü'nün hane-i saadetine getirmişti. Hazreti Peygamber'e bu etin Berire'ye sadaka olarak verildiği söylenince, o şöyle buyurmuştu: "Bu onun için bir sadaka, bizim içinse..."

0: bir hediyedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Süraka bin Cüşun der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu: Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.

Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz İhsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

Yüzümü tutmuşum ya Rab, bana eyle inayat. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide icanım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamuru vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül ayinesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihada.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan, Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن أبو عبد الله بلال بن رباح'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu.
4: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir: Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu. İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir. Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için.
2: Kırk hadiste iman.

0: عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri: Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: رضوان biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليطبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

0: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Fereye çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
2: أبو مالك الأشعري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: عثمان بن عفان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
0: أبو هريرة radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre Harise bin Süraka'nın annesi ve Enes'in halası olan Rubeyyi Peygamber Efendimiz'e geldi. Oğlu Harise Bedir günü kim tarafından atıldığı belli olmayan bir okla öldürülmüştü. Rubeyyi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Harise'nin gönlümdeki yerini bilirsin. Eğer o cennetteyse onun için ağlamam. Ama değilse ne yapacağımı, nasıl yas tutup ağlayacağımı göreceksin. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona, sen aklını mı yitirdin? Cennet bir tane mi? Birçok cennet var ve senin oğlun en yüce olan Firdevs cennetindedir buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Faiz. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yene, yedirene, katibine ve şahitlerine lanet etti. Ve onlar müsavidirler buyurdu. Faiz, riba, tefecilik, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla yahut borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağı ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Resul-i Ekrem'in 100 dinar borç verdiği birinden alacağını vadesinden önce 10 dinar eksik olarak tahsil eden miktarda hem faiz yedin hem yedirdin dediği rivayet edilir. Faiz yemek, tefecilik yapmak büyük günahlardandır. Her çeşidiyle azı da çoğu da haram kılınmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Faiz yiyenler kabirlerinden, şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir. Zekat ve sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yedi helak edici şeyden sakının. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, yetim malı yemek, faiz yemek, savaş meydanını terk etmek, namuslu kadına zina iftirasında bulunmak. Faiz almak ve tefecilik yapmak, ihtiyaç içindeki insanı sömürmek ve onun kanını emmek demektir. Faiz yasağının temelinde kar zarar riskine iştirak etmeden ve herhangi bir emek sarf etmeden sırf para kullanılarak para kazanma mevcuttur. Oysa para bir mübadele, değişim aracıdır. Para karşılığında yani para kullanılarak para kazanmak meşru değildir. Bu itibarla Müslüman tüccarın teşebbüs riskine katlanmadan ve emek sarf etmeden gelir sağlaması düşünülemez, düşünülmemelidir. Bu yolla gelir sağlamak iştah artırıcı, tatlı fakat öldürücü, zehirli yiyeceklerle beslenmeye benzer. Bundan dolayı Rabbimiz şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mevcut, geride kalan faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Faiz, kapitalist iktisadi sistem için olmazsa olmaz görülür. İslam'ı yeteri kadar öğrenmemiş, onun hüküm ve hikmetlerinden habersiz olarak yetişmiş bazı ekonomistler de kapitalist teoriyi savunurlar. Gerçekte ise faizsiz ekonomi mümkündür. Muhtelif ülkelerde faaliyet gösteren özel finans kurumları ve İslam bankacılığı tecrübeleri de bunu göstermektedir. Şüphesiz bu tür faaliyetlerin eksiklerini tamamlayıp daha verimli ve daha başarılı hale gelmesi, çağdaş iktisat teorileri yanında İslam'ın iktisadını iktisadi, içtimai ve ahlaki nizamını yüksek seviyede öğrenen iktisatçıların yetişmesine bağlıdır. Faiz yasağının elbette birçok sebep ve hikmetleri vardır. İşsizliği artırması, ekonomik güç bakımından orta tabaka kesimini fakr-ı zaruret veya sefahat uçlarına savurması, suni fiyat artışına yol açması, yardımlaşma, dayanışma, sevgi, merhamet ve şefkat gibi insani, ahlaki, evrensel değerleri zayıflatması, bencilliği körükleyip para ve nüfuz kazanma hırsını kamçılaması hemen akla gelen sebep ve hikmetler arasındadır. Faiz ve tefeciliğin ortadan kaldırılmasıyla güçlü olan zayıf olanı ezemeyecek ve mali sıkıntıdan dolayı bunalmış olan bir kimsenin durumu istismar edilemeyecektir. İktisadi faaliyetlerin faizsiz yürütülmesini isteyen Allah ve Resulü, Karz-ı Hasen, sırf Allah rızası gözetilerek ödünç vermek müessesesini işleterek güç durumda olan insanın ihtiyaçlarının karşılanmasını ve onun ruhen rahatlatılmasını teşvik etmiştir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da, elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı? Diye sordum. Şöyle cevap verdi: Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde, dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

Bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki, Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.

İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım." buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل

0: دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
1: أبو سعيد الهدري radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin üç çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri, ya iki çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki çocuk da böyledir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi, ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam, içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir karşılığını verir. Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, cihat yok, zekat yok, o halde cennete nasıl gireceksin buyurur. Hazreti Peygamberin bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
4: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, o gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

Me Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا

0: فرفق بهم فارفق به.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler

0: ler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
0: Enes'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
1: وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
0: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''